0: Avtonom rayonlik Sağlamlık sog'liqlik komiteti bilan birlikda sog'liqlikni ilgari surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Bizde ziyade sezgürlük kandak körlüdü diye mezmunda sözlep birimiz. Bugün 7. ayının 8. günü Dünya Ziyade Sezgürlük Kesellikleri günü. Birlikte ziyade sezgürlük doğrusudaki bilimler bilen tanışıp çıkaylı. Ziyade sezgürlük adam bedeninin immuniti sistemisi de mesle körülüdüğün bir xil ahval bulup, tibbi ilimde ziyade sezgürlük reaksiyası ya ki allergiyalik reaksiya depme atılıdı. Ziyade sezgürlük adam bedeninin ziyansız maddalar, yani ziyade sezgürlük menbesi, meslen müşk tüki, süt katarlıklarına karıta binormal inkas payda kılıp, tokulumlarını zahmlendirip ya ki iktidarını normalsızlaştırıp, esve çıkış, yüz, kalpuk suluk şiqi, çüşkürüş, potlu ikiş, yötülüş, nefes kıyılış katarlık herhal ziyade sezgürlük alametlerini körüstüdü. Turmuşumuzda daim her xil reaksiya ahvallarını uçurdumuz. Meslen, gülçeni reaksiya kılış, müşk tüki reaksiya kılış, süt reaksiya kılış katarlıklar. Ziyade sezgürlüknün aldın iliştiki en halkılık tedbir, ziyade sezgürlük menbesini tepiş ve onundan yırak duruş. Yine, kesellik ahvalının ihtiyacına asasen, doğru sezgürlükni yoktuş katarlıklarını talap, davalaşka mı buludu? Ziyade sezgürlük immunitet sistemisindeki bir xil binormal inkas bulup, adam bedeninin sırtın kelgen bazı maddalar, yani ziyade sezgürlük menbesine ziyade sezgür buluşudun kilip çıkıdı. Ziyade sezgürlük menbesi her kandak madde bulsu mu buludu? Fakat adam bedeni onu ziyanlık dep karısıla anafilaktogen peyda buludu. Daim körüldüğün ziyade sezgürlük menbesi, hava arkalık tarqıldığın ziyade sezgürlük menbesi, meslen gülçeni, hayvanlarının tüki, tozansıman salca ve zemburu katarlıklar. Yemeklik ziyade sezgürlük menbesi, meslen tuxum, süt, deniz mahsulatları, şakallık meyve, mango katarlıklar. Doğru ziyade sezgürlük menbesi, meslen penisilin, aspirin, sulfanilamid qatarlıqlar. Uçuruş xarakterlik ziyade sezgürlük mənbəsi, məslən, metal, kauçuk, qırım boyumları, çaç boyuqi qatarlıqlar. Kırgızış xarakterlik ziyade sezgürlük mənbəsi, məslən, haşarat zəhri, vaksina, qansiliş qatarlıqlar. Ziyade sezgürlük reaksiyasının iğirlik dərəcəsi adamga qarab pərqliq buludu. Yenik derecedeki bir aramlıktan iğir derecedeki şük bulup kılışkıca hemisi körülüşü mümkün. Ziyade sezgürlük reaksiyasının türümü köp kıl bulup köp uçuraydıqalları tövendikçe. Reaksiya karakterlik burun yallığının ifadesi, burun kıçışış, çüşkürüş, burnudun su iqiş, burun pütüp kılış katarlık ziyade sezgürlük biriktürgücü perde yallığının ifadesi, köz kızırış, köz kıçışış, köz yaşanguraş katarlıklar. Teri sezgürlükü işip getişinin ifadesi, teri kıçışış, kızıldağ, fıntuan, suluk kapartma katarlıklar. Yemeklik reaksiya kılışının ifadesi, iğiz boşluğu uyuşuş, kalpuk işiş, könlü ilişiş, kusuş, iç sürüş katarlıklar. Doğru reaksiya kılışının ifadesi, yeltaşma, esve, kızdınısı örleş, ciger zahmılınış katarlıklar. Kanayca zıqısının ifadesi, yötülüş, hasıraş, dem sıkılış, meydisi çınkılış katarlıklar. Ziyade sezgürlükten şük buluşunun ifadesi, kan besimi tövelleş, yürek sokuşu tezleşiş, çırayı tatırış, soğuk terleş, esini yoktuş katarlıklar. Nimişka ziyade sezgürlük payda buludu. Ziyade sezgürlüknün payda buluşu, immuniti sistemisinin tamponsızlıkıdan buludu. Konkret sebebi, irsiyet ameli, muhit ameli, turmuş amilidin ibaret. Nurgun kişi ziyade sezgürlüknün bedende kandak körlüdüğalıqıga kızgıdı. Ziyade sezgürlüknün biokimiyalik mekanizmi, ziyade sezgürlük reaksiyası yüzbergen molekula ve hücre seviyesinin ceryanını körüstüdü. Asaslıqı immunitet sistemisinin antitila ve çoğun hücreden ibaret iki kısımgı çetilidü. Antitila akkan hücreleri acırtıp çıkırdıgan bir xil aksıl bulup, onun rolü sırttan kelgen maddalarını farklandırdı ve tazılaydı. Meslen, virus, bakteriya katarlıklar. Antitilanın köp xil türleri var. Bunun işçide en köp uçuraydığını IgE tiplik antitila bolup, o asaslıqı ziyadı sezgürlük reaksiyasının körülüşüge qatnışıdı. Yoğunğan hüceyre, terişillik pärde, kantumur qatarlıq orullarığı tarqalğan bir xil hüceyre bolup, onun rolü immunitet ve yalluğunu tanşeşke qatnışıdı. Adam bedeni tunca qedim ziyadı sezgürlük mənbəsi bilen uçuraşqanda, immunitet sistemisi antitila hasıl qılıdı hem de çoğun hüceyredeki qubul qılıqıcı tənci bilen bir güdü. Bu jarayan sezgürlük payda qilish deb atılıdı. Adam bedeni ziyadı sezgürlük mənbəsi bilen yeni bir qedim uçuraşqanda ziyadı sezgürlük mənbəsi yoğan hüceyrelerini canlandırıp bir kısım ximiyalik maddalarını koyup berdi. Məsələn, histamin, ak tirein, kan plastinkilerini aktiplaştırıcı faktor qatarlıqlar. Bu ximiyalik maddalar kan tomurlarının kengeyişi, sılıq muskullarının tarayışı, şilimşik suyuqlıqının acırılıp çıkışı, nervenin gıdıqlınışı qatarlıqlarını keltürüp çıkırdı. Şunun bilen ziyadı sezgürlük alametleri körlüdü. Bu jarayan kuzguluş dep atılıdı. Ziyadı sezgürlük adam bedeninin azadlıkı ve güzellikige təsir yetküzüple kalma yana adamın salametlikige mu ziyan yetküzüdü. Sağlamlıqını saklap, ziyadı sezgürlükten yıraq duruş üçün tövendiki birkaç cihetten aldın iliş ve davalaş hizmetini yaxşı işleş gerek. Ziyadı sezgürlük mənbəsi bilen uçuruşdan saklanış. Bu, ziyadı sezgürlükten aldın iliştiki en muhim ve en ünümlük tedbir bulup, özünün ziyadı sezgürlük tarihiğe asasen, məlum bulgan ya ki mümkün bulgan ziyadı sezgürlük mənbəsi, məslən, gülçeni, hayvanat tüki, yemeklik, doğru qatarlıqlar bilen uçuruşdan imkan kadar saklanış gerek. Eğer özge neme reaksiya kılıdığalıqı inek bulmasa, doktorhanıgı berip ziyadı sezgürlük mənbəsini tekşürtüp, özüdeki ziyadı sezgürlük mənbəsini tipip çıkış, hem de münasip tedbir kullanış. Məslən, mask taqaş, davalaş, agahlandırış belgesi esiviliş, ciddi kutquzuş doğruları qatarlıqlarını elip yürüş gerek. Turmuş ne kanuniyetlik ötküzüş, yemek içmek ne tamponlaştırış, doğru ne muhabıq işiltiş, kündülük turmuşta özünü qoğdaş inini küçeytiş, özünün beden özgürüşünü közdüşke dikkat kılış, ziyadı sezgürlük alametlerini vaxtıda baykaş ve bir taraf kılış, ziyadı sezgürlüknün yamanlaşıp gidişten sakılınış gerek.
1: Anlap atkınala Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhibisi təsis kılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə hava tənşigüşünü uzaq içib qoysa burun qurğaqlaşıb qanaydı. Qanda qılğanda qurub yerlişdən saqlanğılı buludu degen məzmun diqqətinladı buludu. Bugün köpçilik tavsiye kılıdığan sağlamlıq addi hareketi her günü etigen ve keşte paxta pelküşni az mıhtardaki xongmeysu köz melhimiğa ya ki vazlınğa tekküzüp burun boşluğunun içki tərpidiki dalancı ornığı yenik sürkep bir qavet qoğdaş perdesi hasıl kılış. 7 ayının 5'de hava tanşıgıç 24 saat digüdek hareketlenidu. Öy içinin nemliki 40%'den tüven buludu. Burun şıllık perdesi kurgaklaşkandan kiyin, kılkan tomurlar elastikliğini yoktudu. Bir çüşkürse, hatta nefeslensimi yerilip kanaydı. Xongmeysu köz məlhimi yağlıq maddi bulub, sürkigəndin kiyin süni qoğdaş pərdisi hasıl qılıb, burun boşluqıdaki su tərkibini qulublab qoyudu. Şunun bilən bilə, doğru tərkibi qurqaqlıqdın kelib çıxıdığan şillik pərdinin mikro yuqumun işinin aldın alıdı.

0: Növbette Burcin tartma su elektr istansisi türede kuruluş tez etilmekte. Yukarı su ambarda su kiriş çıkış eğizi umum yüzlük kızılsa, tövenki su ambarı asası gevde kuruluşu yukarı ünümde olga sürüldü. Tür umumi kuruluşda sürat tez edilip, ünüm aşırılıp, 2030 yılı tüncü generatorlar grupsini torlaştırıp tohtarıkçıka puhta asas silindi. Burcin su tartıp energiya saklaş kuruluşunu başkuruş bölümünün muavin direktori Xie Peng muhbirga mundaq dedi. Umumi kuruluş yirik planına kattık toğrılanıp, bexatarlık, süpet, süratten ibaret 3 açkuşluk halkını bir tutaş planlap yaxşı tutup, kuruluş layihesini sicil elalaştırıp, meşgulat tertibini inçkileştirip, nəx meydanını başkuruş, kontrol kılış mesuliyetini puxtılap, çıngıtıp, yukurki, tövenki su ambarı, su yetküzüş, tok çıkırış sistemsi katarlıq, asasi gevde kuruluş türlerde yukur ünümlük kuruluş kılışka bütün küş bilen türtkü bolımız.
1: Stansımız haberi. Ürümçe yukarı yeni teknikalık kasplar Taraqiyat rayonu, yeni şehir rayonu, OPC, yenilik yaratış merkezi, yakında Şincan, Tianşan, Pen Teknikide yenilik yaratış orunda yopuk geçip kuruldu. Bu merkez dikkatini dereceden taşkırı yakki şahs, bir kişilik şirketten ibaret yeni tipteki ilgilik tiklaş altıge merkezleştirip, toluk amıllık, tövən tənnarıqlıq, yep qalqılıq ilgilik tiklaşki küş koşuş süpüse bərpa qılıp, kiçik mikro ilgilik tiklaş asasi gavdilerinin yükini yeni kiltip, onlarga küş koşudu. Sünni aqılının sicil alqışlanışıqı əgişip, şəxslər sünni aqıl texnikisi vasıtısından paydalanıp, məhsulat layihələş, tədqiqilip yaratış və bazarğı seleşinin bütün cəriyanını müstəqil tamamlaydıqan ilgilik tiklaş halde tədirici gülləndi. Birli adamını yadır oqılıqan, sünni aqıl texnikisi tayındıqan bu xil ilgilik tiklaş əndiyisi qısqartılıp OPC dəb atılıdı. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kasplar Taraqiyat rayonu, yeni şehir rayonu, OPC, yenilik yaratış merkezi, mahsus sünni akıl teknikisindeki yaratıkçılar, müstakil yumuşak detal injineri katarlık yak ticaretçiler üçün layihelengen ve yenikleştirilgen süratini tezilti süpsi bulup, intayin töventen narx, naiti yukarı elastiklik mulazimet endiyisi bilen bir türküm kiçik hem sərxil sünni akıl teknikisi yenilik yaratış karxallarını yetildirişine maksat kılgan. Bu merkez ilgilik tikli güçlerini somk götürüpla ilgilik tikleş, dəl cayda makalli işini işqaşırış imkaniyeti gigi kılıdı. Şincan Tianşan Pen Teknikide yenilik yaratış ordunun baş direktori Li Qi mındaqdırı. Hizmet üstelü bilen haksız təmirləyimiz, ən uzaq bolğanda bir yılgı yakın davamlışıdı. Bu məzgildə su, toxbili, öycay mülazimət haqqı tapşırış hacetsiz. Yana bir kısım məbləğ mədədi bilən təminləb, 100 min yuandan 700 min yuan keçi bolğan arlıqtı qarız berib, onlarını kollektiv təşkilləb quruş imkaniyetigi igi qılıb, ünümlik, sicil, qan işləydiğən məhsulat qaylandırımız. İgilik tiklibici Wang Jin bu yerdə bir kişilik şirkətini əngə aldırıb qurub, asaslıqı almağa xalt giydiriş, maşına adımını tətqiqilib yaratış və makallaşdırışını pilalladı. O mındaq dedi. Tianşan Pen Teknikide yenilik yaratış ornida bir kısım hem bahri üskünüler var. Bu yerde bizge nispeten köp mablağ sarıp kılıp işiltiliş qetim sani ancı yukarı bulmağın üskünülerini seti olmasak mı buludu? Bu yıl 3. ayda Ürümçi yukarı yeni teknikalık kasplar Taraqiyat rayonu, yeni şehir rayonu, OPC ve Open Cloud'un taraqiyatını kollaydıgan 10 türlük tedbir pikir eliş nusxısını ilan kıldı. Bu tədbir vasit quruluşu, əngi iliş mülazimiti, texniki tiriki, ixtisaslıqlar kapaldı, pul mamili mədədi qatarlıq məzmullarını qapıldı. Ürümçi yukarı yeni texnikalıq kəsiblər Taraqiyat rayonu, yeni şəhər rayonu, rəqəmlik Taraqiyat idarisi, partiya qrupsinin muavin şujisi, idarı başlıqı Li Mingjian ındaq dedi. kelgüsi 3 yıldan 5 yılgıca rayon ölçem ülgisi önümüge ige dereceden taşkırı yek şahsının 10 neçini yetiştirip, yenilik yarış merkezi endisini Şincan boyunca kengaytıp, yukarı yeni teknikalı kəsbiler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonunu Şincan'ın OPC yenilik yarış, ilgilik tihlaştaki muhim mənbəsige, hem de rakamlik mülazimet iktidarını sırtka çıkardığan muhim közünək aylandırışını ümit kılımız.
0: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı yerimada Baxtu portuda qatnaş ünümü sicil üstü. Tekşürüp ötküzülgən çeğradın kirgən çıqqan aptomobil 59 000 aptomobil qetimdin köprakke yetib, bulturqi şu məzgildikdin 59.146%. Tekşürüp ötküzülgən çeğradın kirgən çıqqanlar 124 000 adam qetimdin köprakke yetib, 67.157% aştı. Baxtu Porti Çeğradın kiriş çıkış zalıda İçki Moğuldan kelgen sayacı Li Zhengji tertiplik ücreti turup tekşürüşünü kütü atattı. O, Kazakistan'a berip sayahat kilişini pilallıqalıqını büldürüp mudaqdırı. Tekşürüş ünümü naiti yuqriyken, Tamujnidin ötüş resmiyetini bir neçü minuttala oğuşluq becerdim. Xizmetçiler naiti ravan yetekçilik kıldı. Yuqri ünümlük mulazimetinin türküsüde çeğra halkıgan kısqı musabılıq səpirimde nahiyti ozada hem xatırcam tuyğuğa iyi buldum. Bu yılın aldınqı yerimada Baxtu çeğradın kiriş çıqış çeğra mudapya tekşürüş punkti, port tekşürüş uçur sistemisi, aptomobil, adem sallıq məlumatını tekşürüş supsığa tayınıp, qəğiz talullarını obrot qiliş, adem küçü arqılıq tekrar tızımlaş halkısını azaytdi. Yana portdagi yangi tirik yeziklik mahsulotlari, kundalik moddiy ashyolar, chegara halqigan savdo jihatidagi yuk transport miqdori zo'r, vaqt unumi talabi yuqori bo'lishdek alohidalikka qarata tamujnidan o'tkazishga kafolatlik qilishdagi farqli tadbirlarni dal joyda amaliyalashtirib, nuqtalik moddiy ashyo yeshil yo'lini doimlashtirib ichib, yangi meva, ko'kdat, sovuq zanjirsiman mallar ciddiyet maddi eşyalarga karata aldın kelişip tamujnidin ötküzüş. Vaktini uzartıp mulazimet kiliş, kelgen haman tekşürüş katarlıq karxanlarga nebiyet güzüş tedbirini yolga koyup, mallarına turup gelip, xoraş nisbitini en zor çekte tövelletti. Yük avtomobili şopri Zhou Yingxin mundaqdiri. Aldın iltimas qilib kirish eg'izidan kirishga necha minutlar ketdi. Yangi mahsulotlarni yeshil yo'lda oldin o'tkazgili bo'lar ekan. Buningda mollarning xo'rash nisbatini tövallatib qolmay, texmu ko'p pul tepish imkoniyatiga ega bo'la olaydi ekanmiz. Baxtu chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 2-chi atirtining muavin boshlig'i Zhou Xingfu bu yil kirgandan buyon portda Yekke künde tekşürüp ötküzülgen çeğradın kirgen çıqqallar sanının köp qitim mın adam qitimdin aşqallıqı. Çeğra halqağallar aptomobillarının tamujnidin ötüş mıqtari cəhətdə birdək tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqri səviyyə yaratılğallıqını tonuşdurup mındaqdırı. Adam, aptomobil, mallarını tekşürüşdiki saxlaş vaxtını qısqartıb, tamujnidin ötküzüş vaxtını daimliq uzartıb, ciddi işlerini ciddi becirib, çeğra halqıgan yeşil yol mulazimetini yolga qoyduq. Yana yolucular yük transportının yuqur pəllə məzgiligi qarıda tekşürüş yolunu udulluq köpəydib, tamujnidin kolay ötküzüş tədbirini qollanıb, xəliqqa kolaylıq yaratış, karxanlarga nəbiyyət güzüş mülazimetini puxtılab, portdiki qatnaş ünümünü sicil östürdük.
1: Stansımız xəvri. Yakında 2025-ci illik məmləkət boyunca bidayılar mülazimetidiki 400 münevver tiplarının isimliki ilan kılındı. Köytün şehri Ürümçi Şarkı Yolu Koç Başkarımısı Xalq Mürasa Komiteti Vin Aça Şəxsi Mürasa İşxansının məsuli Vin Yöxun pidayılar boyunca münevver tip olup bahalandı. Vin Yöxun köpilardan buyan Çin kalbi bilen xalq kalbini illitip, maceralarını kanun arqılıq çüendirip, köpçilik işini digan sırdaş qaylandı. Köytün şehri Ürümçi Şarkı Yolu Koçu Başkarımısı şehir bilen yezi tutaşka rayonga caylaşkan bulup köşme nopus köp idi. Vin Yöxun 2019 yılı pensiyaya çıkan dinkin Köytün Şehirlik Adliye İdarısının kollışı da Vin Aça Şahsi Muresi Şansı kurdu. O qanunçılıq təşviqatı bilən mürəssə xizmətini çoğqır yoğurub, qoşnalar arısıdiki macıralarını mürəssə qılıb, karxalarının şəqini nesi qaldırış işini maslaşdırış qatarlıq qiyin məsillərini əl qıldı. Mələ ahalisi Lili muxbırğımında axtidi. 2 yılın aldı da üstünki qəvətki qoşnımız bilən öydən su ütüp getiş məsilsi toğırsı da vın acamğı telefon qılğanıdıq. O gəp söz qılmaylı yetip gelip dertlerimizini

0: Lab, hiç kayısımızga yan basmay, zediyatın menbeğesini aydınlaştırıp, şükini keştila, könlümüzdeki tüygenini yaştı. Vın açan bolğaşka, könlümüz naid hatırcan boldi. Koşunlar arasındaki talaş tartış, emgek ve iş hakkı macerası, öycay mülazimete zediyeti katarlık maceralar, meyli çoğun yaki küçük bolsun, ammi ihtiyaclık bolsula, vın yokun aman birinci vakitte cevap kaytırdı. Zidiyat macera bulsa, köpçelik uyak bir yakka katırmısı mı buludu? Vın aça yardımda buludu digen, ahaller daim deydigan bu addi söz, del onun müressenin birinci sepidi yıldız tartıp, ammığı köngül koyup mülazimet kılgalıkının callık kartinesi. Müresse kılışta, ezelden doğru hatanı enik ayrıplı kalmay, tekimi muhimi kalıplarını illitip, ortak yesiyatı buluş gerek. Bu Wen Yuhong Murasa hatırısının birinci betiga hatırlayan söz. Şundakla o Murasa hizmeti bilen şugullanışta izcil çın turup gelgen idiye. Wen Yuhong anlaş, nasihat kılış, Murasa kılış, yaraştırıştın ibaret tört kademlik hizmet usulunu hulaslap, amının arzu talepini sabırçalık bile anlap, hukuk bilen mesuliyetini belgileme kaydı boyunca enik ayırıp, koş yönelişlik Murasa kılıp, esiyatına esliki keltirdi. O müressa hizmeti bilen şugullangandan buyan 3000'dan artık macaranı müressa kılıp bir taraf kıldı. Müressanın muvaffakiyetlik buluş nispeti 98% yetti. Ben yokum mundaq dedi. Buhralar bana işinip köngüldik kıyınçılık, uvalçılıklarını bana eğitip yerdi. Onlarının ümidini yerde koysam bulmaydı. Ama bana ihtiyaclık bulsula, ben mahallenin birinci sebede izcil yıldız tartımen. Tekimi köp kişinin bidayılar mülazimet koşuğunu katnışıga türtke buluşunu ümit kılımen. Koşunlarının inak ötüşü, tevalik rayonunun tenç mukim buluşu menin en çoğun arzu uyum.
1: Stansımız muhbiri Gau Mınxuy haber kılıdı. Hazırga kadar Şinjan Renglik Metal Guruhi bu yıl mektəblərdə xizmətçi təklif qilish fəaliyyəti ötküzüb, Ali Məktəbni bitküzgən 505 yaşını xizmətkə qobul qıldı. Hazır həmməylən toluq kelib boldi. Ular bir həftəlik tərbiyələşdən keyin iş ornığa çıxıdı.
0: Yeni xizmətçilər Şərq Şimal Daşöyəsi, Xunan Daşöyə, Zhongnan Daşöyə və Shandong Daşöyə qatarlıq 63 Ali Məktəbnin metallurgiya, geologiya qurilishi, kan etish qurilishi qatarlıq 20 necha sanoat fanlari kasbini bitkizgan. O'qish bitkizgan barliq ishga tushadiganlar bir haftalik markazlik ish o'rniga chiqishdan burunqi tarbiyalashga qatnashib, orqadan guruhning ishlab chiqarish, texnika, boshqurish ish o'rinlariga rasmiy taqsim qilinib xizmat qiladi. Sharq shimal dashuvisini bitkizgan Azimat Mamtimin mundaq dedi. Mektepte ötküzülgen hizmetçi teklif kılış pahaliyeti de Şinjan Renglik Metal Guruhi'nin teşvikatını görüp tızımlatkan idim. Bunun dinkin karhanının terakiyatıga tegişlik töküp koyuşunu arzu kılımın. Şinjan Renglik Metal Guruhi, Abdınım rayonunun köp katlamlıq yaş ixtisaslıqlarını yöleş ve ixtisaslıqlarını Şinjan'a gelip kılış katarlıq yaxşı siyasetlerden paydalanıp, ixtisaslıqlar siyasi sistemisini sıcıl mükemmelleştirip, Şinjan içi sırtıdaki noktalıq ali mekteplerde tonuşturuş, məxsus meydan hizmetçi teklif kılış faaliyetini daimlik ötküzüp, kəsbde ciddi ihtiyaclıq, kız, kəmçil ixtisaslıqlarını sıcıl kırgüzdi. Yakınki 3 yılda Ali Mektep bitkizgen 1100'dan artık yaşını hizmetki qobul kılıp, qeziş, tallaş, tavlaş bütün kəsb zancırının yukarı sifatlik tərəqiyatıga kəsbi ixtisaslıqlarını zapas tayarıldı. Şinjan Renglik Metal Guruhi Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün başlıqı, Adem Küçü Baylıqı Bölümünün direktori Wang Lijian mındaq dedi. Turmuş hizmet şaraitini yaxşılaş, tərbiyələş cəhətdə qollab yardım verib, tərbiyələş sistemimizgi kırgızdıq.
1: Stansımız xəvri. Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü məmləkət boyuca yeğindən 77-də vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgə bazısıqa nam bərdi. Şincandın Bintuənni öz işçiqi alğan halda Kökyar Xatırı Sarıyı, Yipək Yoli Beytin Qədimki Şəhri Yadıqarlıq Orni Muziyi, Cungu Xəliq Azadlıq Armiyasının Xutəngə yürüş qiliş xatırı sarıyı bu tizimlikdən uğrun aldı. Aqsu vilayətinin Unsu nahiyəsindəki Kökyar xatırı sarıyı da sürət yezik körgəzmə taxtısı, əməli buyum körgəzməsi, sürətlər arqılıq qayta namayan qiliş, məvhum təqlid qilish qatarlıq şəkillərdə yeşillik bərpa qilish, yeşillikni saxlaş, yeşillikni qoğdaş boyicə evlatmu evlat ekologiyani tüzəş qurilişi qurğuçilərinin köhyarda qaldırğan hikayesi və yaratqan möcizələri bayan qılınğan. Sanji oblasti Jemsar nahiyasidagi Beyting qadimki shahri yodgorlik o'rnining yonidagi Yipak yo'li Beyting qadimki shahri yodgorlik o'rni muzeyida Beyting qadimki shahri va atrofidagi bir qism madaniyat yodgorligi nuqtalaridan qizib olingan muhim madaniyat yodgorliklari tizilgan bo'lib, arxeologiyalik amaliy buyumlar va tarixiy xotiralar orqali markaziy hokimiyatning Xinjiangni unumlik idora qilganligi namoyon qilingan. Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani 14-shisi 47-tuanidagi Jongu xalq ozodlik armiyasining Xotanga yurish qilish xotira sariyida asosiqi 1949-yili 12-oyda Jongu xalq ozodlik armiyasining 1800dan ortiq ofitser askarining qumliqni kesib o'tib Xotanni ozod qilganligidek muhim tarixiy voqea tonishtirilgan. Bu yana peshqadam askarlarning qum dengizida keyingi yillarda bo'z yer o'zlashtirib chegarani muhofaza qilish, Xinjiangni barpo qilish musobasini o'z ichiga olgan. Egilinishcha, mamlakat bo'yicha vatanparvarlik tarbiyasi ulg'i bazasi bo'lgan bu maydon saroylar mazmun qurilishini kuchaytirib, ko'rgazma qilish shaklini yaxshilab va uningda yangilik yaratib, jalbkorligi, ta'sirchanligini haqiqiy kuchaytirib, o'xshimgan ekskursiya qilg'uvchilarga qaratilgan. Inchkilashgan tushuntirish mazmuni va ekskursiya liniyasini loyihalab, shakli ko'p xil, tarbiyaviy ahamiyatga boy ommaviy faoliyatlarni faol qanot yoydirib, vatanparvarlik tarbiyasining jonliq darsxonasini texmu yaxshi barpo qilgan.
2: Xinjiang yaxshi joy.
0: Stansimiz xabri. Yozlik ta'til mazgili kirishi bilan avtonom rayonning har qaysi joylaridagi manzir rayonlari, manzir nuqtalarida sayohatchilar miqdori uzluksiz eshib, sayohat bozori sijil jonlandi.
1: Hozir dal yozlik ta'tillik to'shishning yuqori pallasi. Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti ayro binosi odamlar bilan liq to'lib, kuniga o'ttiri hisob bilan 100 ming odam qaytimdan ortiq yo'lovchi to'shishga kapolatlik qilindi. 7-oyning 1-chi kuni yozlik ta'tillik to'shish boshlangandan buyon har qaysi cho'ng aviatsiya shirkatlari aviatsiya liniyasini sijil zichlashtirib, to'shish kuchini kengaytdi. Janub aviatsiyasi Urumchidan Beijing, Daxing, Guangzhou, Shenzhen, Zhengzhou, Wuhan qatarlıq jaylarga qatnaydigan növetçi ayırplanlarının sanını köpeytip, kündilik utrice növetçi ayırplan sanını 318 növet qitimga yetkizip, bulturki şu mezgildigidin 20% aşırdı. Janub aviasiyasi Xinjiang şöbe şirketi bazar setiş bölümünün növetçi ayırplan plan xadimi Li Lin muhbirga mundaqdiri. Yozlik ta'tillik to'shish mazgilida yangdan 40 necha aviatsiya liniyasini echish, zichlashtirishni, shuning bilan birga Urumchidan Astana, Bishkek, Toshkent qatorliq joylarga qatnaydigan xalqaro qiziq aviatsiya liniyalarini zichlashtirishni planladik. Yozlik ta'til mazgilida Xinjiangga o'z avtomobil sayohati qiladiganlar sonining ko'rinarlik eshishiga erishib, Urumchi Tianshan xalqaro aeroportining darajasi butunlay o'stirilib, o'z avtomobil sayohati yurishlik mulozimati amaliylashtirilib, har qaysi joylardagi sayohatchilar Urumchiga yetib kelibla yuqori unumlik, qulay o'z avtomobil sayohati qilish imkoniyatiga ega qilindi. Xinjiang Tian Yuan aviatsiya sayohat cheklik mas'uliyat shirkatining tur direktori Hu Yun muxbirga mundaq dedi. Supimizda pikap, SUV avtomobili, dala avtomobili, soda avtomobilini qoplagan 500 turlik avtomobil tipi bor. Xinjiangdagi 27 aerodrom ham Tian Yuan sistemasidagi mehmonsaroylar avtomobilni bu joydan elib boshqa joyda haqsiz qaytarishini qo'llaydi. Şiirçin sallıq məlumatıda görsülüşcə, bu yıl məmləkət boyca yazlıq tətil məzgələdəki bazarı iştik sayahat rayolları rəd tərtibədə Şincan 2-ci orunda torğan. Yəqinqi küllərdən buyan Maytaq Kuça

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahibimizde Ürümçi şehri Saybağ rayonundaki 208 konu oltırak rayonunun yakılığı gaz turbası yenilenip, 50 mıngın artık ahalige nep yetküzülgenliği doğrusu da sözlep birimiz. Ürümçi şehri Saybağ rayonundaki konu yakılığı gaz turbalarını yenilaş, özgertiş türü de yakında yeni ilgirleş boldu. Yette oltırak rayonunda yakılığı gaz turbalarını almaştırış tamamlanıp, gaz berilip işletildi. Bu tür Saybağ rayonundaki 208 konu oltırak rayonunu kaplap 51.460 ahalige nep yetküzdi.
1: Saybağ rayonunda konu oltırak rayonlarının sanı köp. Selingan vaqtı boldur. Nurgun oltırak rayonlardaki yekılgı gaz turba liniyasının şiltiliş vaqtı 20 yıldan eşip ketkeçke konuraş, datlışış, gaz çıkıp ketiş katarlık meseleler umum yüzü körülüp, ahallarının kündülük gaz işiltişi de yoşurun xavip saklangan idi.
0: Şinjan yekılığı gaz grohinin tür direktori Chen Yanjun'nun tonuşturuşça, bu kıtımkı özgertişte bina korşau yekılığı gaz turbisi ve tik turbinin hemisi çıdamlık kapşarlengen turbuğa. Ailege kırdığan turbin liniyesi tekimi bir kadar evrişim yumuşak turbuğa almıştırılgan. Şunu bilen bile her bir ailege nersi tori akli iktidarlık yakılığı gaz saitini haksız almıştırılıp, kol bilen hareketlendirilirgan klapan yakılığı gaz signal bergüç ve optimatik üzgüç orundu berilgen. Navada yakılığı gaz çıkıp geçiş görülse üstüne optimatik signal verirken hem de gaz menbesini üzüp edirken.
1: Ван әпәнді Тарбағатай мәмүрі мәккемісінің үрімчеді тұрышлық ішбеджіріш орны айлікілі қорысыда ол тұрышлық болып, ел бойы язда үрімчеді, қышта Жәнөбе Чонгоды тұратты. Бұныңдың үлгірі өйіде адам болмағанда екілгі газының чықып кетішедің әнсіріп келген еді. О, мұндақ деді. Азыр турбы йолы газ сайты вән мұдапия үскінілері еңіға алмаштыр олды. Өйді адам болмысы мұ, навада газ қасса өзлікідін үзіліп қалады. Сыртқы чыққанда хатыр жәм юрдіған болдым.
0: Үрімчі шәрі Сайбақ райылық шәәр башқұрыш идарысы, шәәр башқұрыш мәмірі қанын ижрақылыш идарысы, шыққыншы қарылық өзгертіш құрылышының нәқт мейдан мәсулі, базуң чаңның тоныштырышча бұл қытымқы кона екілгі газ тұрыбысының еңілаш түрі Сайбақ райынедікі 208 кона олтырақ райынны қаплап 51.460 ахалығы нәпет күзген. Bu kıtımkı özgertişte vakti ötüp ketken, konarap ketken yakılgı gaz turbu liniyesi tel töküs almaştırılıp, öy işçige yeniden bir yürüş, akli ıhtıdarlık, bihaterlik müdafiye üskülleri köpeytilip, konu oltırak rayonlarının gaz şiltiş bihaterlik edeki kemtüklük tüptün toluklanan. Nöbette 7 oltırak rayonda gaz berilip işiltilgen. 108 oltırak rayonda turbu liniyesinin besimini sınaş, gaz koyukluğunu tekşürüş katarlık gaz berişinin aldıdaki oralaştırış hizmeti işlini vetipti. Kalgan 93 oltırak rayonun turbu yolunu almaştırış kuruluşu tertiplik elip berilavatkan bulup, barlık kuruluş onun çanın ahırı da tamamlanırken.

Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Hürmetli radyo anlıgıcılar. Endi Atınım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anıdımız. Ürümçide azıraq yamğur yığıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-27 Celsius grad suçça. 3-4 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava bulutluq. Temperatura 22-31 Celsius grad suçça. Çöçekte azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 20-34 Celsius grad suçça. Olcuda hava tutuk bulup kin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-33 Celsius grad suçça. Bortalada azıraq yağmur yığıp kin hava tutuldu. Temperatura 20-33 Celsius grad suçça. Qaramayda azıraq yağmur yığıp kin hava tutuldu. Temperatura 26-35 Celsius grad suçça. Kütünde azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-33 Celsius grad suçça. Şihanzıda hava tutuk. Temperatura 25-32 Celsius grad suçça. Sanjida azıraq yağmur yığıp kin hava tutuldu. Temperatura 24-28 Celsius grad suçça. Qumulda hava tutuk bulup kin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 26-35 Celsius grad suçça. Turpanda azıraq yağmur yığıp kin hava tutuldu. Temperatura 29-37 Celsius grad suçça. Korlu'da azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-29 Celsius grad suçça. Aksu'da azıraq ve otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 18-34 Celsius grad suçça. Atış'ta azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-34 Celsius grad suçça. Kaşkar'da

0: yaramlıqdan iğir dərəcədəki şübhə bulub qılışqıcə hamısı görülüşü mümkün. Ziyadı səzgörlük reaksiyasının türümü köp xil bulub, köp uçuraydıqları tövəndikcə. Reaksiya xarakterlik burun yallığının ifadəsi, burun qıçışış, çüşkürüş, burnadın su iqiş, burun pütüb qılış qatarlıq ziyadı səzgörlük biriktürgücü pərdi yallığının ifadəsi. Köz qızırış, köz qıçışış, köz yaşanğıraş qatarlıqlar. Teri sezgürlüğü eşip ketişinin ifadesi, teri kıçışış, kızıldağ, fıntuan, suluk kapartma katarlıklar. Yemeklik reaksiya kılışının ifadesi, eğiz boşluğu uyuşuş, kalpuk işiş, könlü ilişiş, kusuş, iç sürüş katarlıklar. Doğru reaksiya kılışının ifadesi, yeltaşma, esve, kızdınısı örleş, ciger zahmeliniş katarlıklar. Kanayca zıkkısının ifadesi, yötülüş, Asıraş, dem sıkılış, meydisi çınkılış qatarlıqlar. Ziyadı sezgürlükten şükboluşunun ifadesi, kan besimi tövelleş, yürek soğuşu tezleşiş, çırayı tatırış, soğuk terleş, esini yoktuş qatarlıqlar. Nimişka ziyadı sezgürlük payda boludu. Ziyadı sezgürlüknen payda boluşu immuniti sistemisinin tamponsızlıqıdan boludu. Konkret sebebi ersiyet ameli, muhit ameli, turmuş amilidin ibaret. Nurgun kişi ziyadı sezgürlüknün bedende kandak körlüdüğalıqıga kızgıdı. Ziyadı sezgürlüknün biokimiyelik mekanizmi, ziyadı sezgürlük reaksiyası yüzbergen molekula ve hücre seviyesinin ceryanını görüstüdü. Asaslıqı immuniti sistemisinin antitila ve çoğun hücreden ibaret iki kısımı çetilidi. Antitila akkan hücreleri acırtıp çıkırdıgan bir xil aksıl bulup, onun rolü sırtın kelgen maddalarını farklandırdı ve tazılaydı. Meslen, virus, bakteriya katarlıklar. Antitilanın köp xil türleri var. Bunun işçide en köp uçuraydığını IgE tiplik antitila bulup, o asaslıqı ziyadı sezgürlük reaksiyasının körülüşüge katnışıdı. Yoğunuğan hücre, terişillik perde, kantumur katarlıq orullarığı tarqalgan bir xil hücre bulup, onun rolü immunitet ve yalluğunu tanşeşke katnışıdı. Adam bedeni tunca qedim ziyadı sezgürlük mənbəsi bilen uçuraşqanda, immunitet sistemisi antitila hasıl kılıdu hem de çoğun hücre'deki qubul kılıcı tənci bilen bir güdü. Bu ceryan sezgürlük payda kılıç dep atılıdı. Adam bedeni ziyadı sezgürlük mənbəsi bilen yeni bir qetim uçuraşqanda ziyadı sezgürlük mənbəsi yuğan hüceyrlərini canlandırıp bir kısım ximiyelik maddalarını koyup berdi. Məsələn, histamin, aq tirein, qan plastinkilerini aktiplaştırıcı faktor qatarlıqlar. Bu ximiyelik maddalar qan tomurlarının kengişi, sılıq muskullarının tarayışı, şilimşiq soyuqluqnan acırılıp çıkışı, nervenin Gıdı kılınışı katarlıklarını keltürüp çıkırdı. Şunun bilen ziyadı sezgürlük alametleri körlüdü. Bu ceryan kuzguluş dep atılıdı. Ziyadı sezgürlük adam bedeninin azadlıkı ve güzellikige təsir yetküzüplü kalmayı yana adamın salametlikige mu ziyan yetküzüdü. Sağlamlıqını saklap ziyadı sezgürlükten yıraq duruş üçün tövendiki birkaç cihetten aldın iliş ve davalaş hizmetini yaxşı işleş gerek. Ziyadı sezgürlük mənbəsi bilen uçuruşdan saqılınış. Bu, ziyadı sezgürlüknün aldın iliştiki en muhim ve en ünümlük tedbir bulup, özünün ziyadı sezgürlük tarihiğe asasen, məlum bulgan ya ki mümkün bulgan ziyadı sezgürlük mənbəsi, məslən, gülçeni, hayvanat tüki, yemeklik, doğru qatarlıqlar bilen uçuruşdan imkan kadar saqılınış gerek. Eğer özge neme reaksiya kılıdıqalıqı inek bulmasa, doktorhanıgı berip ziyadı sezgürlük mənbəsini tekşürtüp, özüdeki ziyadı sezgürlük mənbəsini tipip çıkış, hem de münasip tedbir kullanış. Meslen, maskı taqaş, davalaş, agahlandırış belgesi esiviliş, ciddi kutquzuş doğrular qatarlıqlarını elip yürüş gerek. Turmuş ne, kanuniyetlik ötküzüş, yemek içmek ne, tamponlaştırış, doğru ne, muhabıq işiltiş, Kündülük turmuşta özünü qoğdaş inini küçeytiş, özünün beden özgürüşünü közdişke dikkat kılış, ziyadı sezgürlük alametlerini vaxtıda baykaş ve bir tarap kılış, ziyadı sezgürlüknün yamanlaşıp kedişten sakılınış gerek.
1: Аңлап атқан ала, Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақтықы

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmet Canavdik yerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şetin aboneciler terminalı da mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezbunla boyu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahipimizde kanun yürgüzüşki rayon toskunu bozup taşlap, bintuan bilen yerlik hem türütkü bulup, süpetini özdürüp önümle aşır dediğin haberini anlayızla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde kımmetlik it, optomobilge sokulup ölüp getti. İgisi 14 milyon tölen talep kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı, diyen dilo misalini diktiğine sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səyibimizdə, səpərdə xətər və qeyinçiliq uçurğanda ğəm qılmaq. Şincandakı qoğanın orqalları hər vaqt zakaz elib, ğəm əndişinizini tügitidu digən məzmun deyqdanladı boludu.
2: Tinç Şincan səyibimizdə balıla yazlıq tətildə yaymı yeyib turmuşunu sınıqanda, ata anına qanda qılğanda qanuni həb xətərdən saqlanalaydı digən məzmun deyqdanladı boludu. Hem de dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bulsun.
3: Kanun haberleri.
2: Bu nayelik Halk Sot Mahkemesi yakında Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuani Fan Sauhu Bozger Özleştürüş Rayıllık Halk Sot Mahkemesi bilen Bintuan bilen yerlikten kanun yürgüzüş boyunca almaştırış faaliyetini kanıt yaydırıp Bintuan bilen yerlik yuğuruluş boyunca ortak kuruş layihası imzalap Bintuan bilen yerlikten kanun yürgüzüş rayon toskunu yanımı buzup taşlap kanun yürgüzüş baylıkını biriktirip masalışış mekanizmini takamıllaştırıp Bintuan bilen yerlikten kanun yürgüzüş hemkarlıkını çonkurlaştırış emelileştirişke bütün küç bilen türütkü bulup asasi katlamının cemiyetini idare kılışını zamanivilaştırışkı küç koştu.
3: Kutubi nahiyas bilen Fansanxu Bozyer Özleştiriş Rayoni Kutubi Nahiyas bilen Fansanxu Bozyer Özleştiriş Rayoni tutaş Amının beriş gelişi koyuq, rayon halkıgan haq talep işleri, yezi igiliki, emgek mulazmet, koşunla ara macralar köp yüz berip, başkuruş təvəliki girelişip getiş, delo becerişte hemkarlışış, qeyin buluş, icra kılışta hem türütkü buluş, aciz buluş, qatarlıq real məsillər mevcut idi. Bintuamla yerliknin kanun yürgüzüş tosquni haqiqi buzup taşlap, ammının başqa cayda dava kılış tənərxini azaytıp, rayonun kanun yürgüzüş boyuca idar kılış önümünü özdürüş üçün iki sot məhkemisi baylıqdan ortaq bəhərilniş, əvzəliklə arqılıq özara toluqlaş, maslışıb ortaq idar kılış prinsipi boyuca çonqur kanun yürgüzüş həmkarlıqı ortaq tonuşi hasıl kıldı.
2: İki sot mahkemesi vekilleri Kutubi Nayalık Halk Sot Mahkemesi bilen Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuani Fan Sauhu Bozyer Özleştiriş Raylılık Halk Sot Mahkemesi'nin Bintuan bilen yerlik yuğuruluş boyunca ortak kuruş layihasını imzalap, ortak kuruş nişani, hemkarlışış mezmuni, hizmet mekanizmi ve emelileştiriş tedbirlerini aydınlaştırdı. Bu kıtım Bintuan bilen yerlikten kanun yürgüzüş boyunca ortak kuruşuna dikkat ammanın kanun yürgüzüş ihtiyacı merkezleştirilip köp hıl hem türtkü boludugan, yukur önümlük hem karlışıdugan Bintuan bilen yerlikten kanun yürgüzüş boyunca idare kılış sistemisi küçep berpa kılınıp sot kılış baylıkını biriktiriş, muressa kılış küçüdün ortak beherliniş, kanunçılık teşvikatını birleştiriş, kespi neticilerini öz ara ögünüş arkalık rayon halkıgan davat tennarxi en zor derecede töveletilip, macranın eşiş miktarı menbeden azaytılıp, kanun yürgüzüş boyca yuğuruluş ünümü amığı mulazmet kılış, terakkatlı kapalet kılış, mukumluğunu ilgir sürüşünün idare kılış ünüm iktidarı aylandırılıdı. İki taraf birdek mundaq bildirdi. Daimlik maslaşıp dilo beceriş, kesbi cehette pişkir almaştırış, asasi katlamını idare kılışta hem türkü buluşunu puhtu tutup, rayonun halkıgan kanun yürgüzüş mulazimetini sıcıl elalaştırıp, tevellik rayonun cemiyet mukumluğu ve iktisadının yukarı süpetlik terakkatını kogdaymış.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi

0: Uyghur Universal Radiosu açlıqni tijeşte monolarını eskertidi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanayli. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalayli.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmayli. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulayli.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlayli. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijeşdə monolarını əskertdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanayli. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalayli.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmayli. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulayli.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlayli.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Kımmetlik it, avtomobilge sokulup ölüp getti. İgisi 14 milyon tölem talep kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı. Bu kıtımki Dilo ve Kanun sahipimizde bu Dilo misalini sözlep birimiz. Yakında Tekes Nayalık Halık Sot Mahkemesi katnaş hadisi ziyan tölümü macerası Dilo'sini muvaffakiyetlik murasya kıldı. Dilo becergüçü sotçı kanunu düşündürüp davulayı sözlep sevriçallık bilen nasihat kılıp, üç taraf otursudaki ziddiyetini muvaffakiyel kıldı. 2025 yılı 10. ayının 10. günü Gu Ekes, avtomobilini heydep Mongol Köre Nayası'daki malum yol bölgüden öte vatkanda Da Ekes bakkan, Otra Asya Şigau işte bilen sokulup getip, bu kımetlik iştinin nek meydanda ölüşünü keltirip çıkargan. Diloğu çetişlik avtomobil okşumagan derecede buzulgan. Mongol Köre Nayalık katnaş başkuruş tarmakı Gu Ekes, hadisi de asaslık cevapkarlıkını üstüge aladı. Daha ikiz koşumcu cevapkarlıkını üstüge alıdı dep bekitken.
0: Hadisi yüz bergenden keyin iki taraf ölüm tölem pulu togırsı da kelişelmedi. Daha ikiz bu işini ilgiri sayahatçılarının 20 milyonu setip almakçı bolgalıqını etdi. Go ikiz avtomobilga sugurta setip algalıqını, münasibetlik ziyanını sugurta şirketi üstüge elişi kerekliğini etdi. Şunun bilen bile avtomobil remont hakkını mı da ekiz cevapkarlık boyunca üstüge ilişi kereklikini oturgu koydu. 6 ayının 1 günü da ekiz Gu Ekes üstüden Tekes Nahiyarlı Halık Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, it zeyni üçün 14 milyon tölep berişini talep kıldı. Dilo'nu kabul kılgan denken sotçı Kaysar Kajiken, Dilo'nun hukuk cevapkarlıkını enik ayırıp, iki tarafke katnaş hadisidegi asaslık ve koşumcu cevapkarlıkını ayırış ölçümü, ermek hayvanını şahsının kanunluk mal mülkü süpütüde tölem asası kılışını düşündürüp, üç tarafını sevirçallık bilen kengişki teşkil edi.
1: Köpketim fikir almaştırış arkalık üç taraf öz ihtiyarlıkı bilen müresse gelişimi hasıl kıldı. Malum sugurta şirketi 7 ayının 10. günüdün burun daha

0: Şoförün kaçılışı yardımlaştı. Şoför iki sakçı yardımcısının isim familisini kayıt kayıt sorgan bolsuma sılık sözlerle red kılındı.
1: Taşyoldaki kutkuzuş yardım berişki seleş durganda çöllükteki adamsız rayonda avtomobil petip kalsa tekimi kıyım boludu. 7 ayının 1 günü saat 21:30 ötkende Kubuksar Mongol Abdunum Nahiyası Şazgat Yezliq Sakçıhanının sakçıları çöllük yol bölükide çarlaş elip berip atkanda bir dala avtomobilini kum azgılığa çoŋkur petip kalganlıkını. İki şopur ve yolucunun tit bolup amalsız kalganlıkını baykadı. Tekşürü şarkılıq işkelanın erkutun işkerliki Çıngdoğdun özü avtomobil haydap Şinjanga sayahatke kelgenliki. Manas Yanhoğı berişine pilallıq allıqı. Yol başlığışının hatalıqı tüpeyledin adamsız çölge hata kırıp kalganlıqı. Neticede avtomobil kumlıqı petip gelip köp qetim özü kutkuzuşının neticisiz bolganlıqını eni kıladı. Çöllikte haberleşi signalı aciz. Töt etrap adamzat ayak basmağan kakaslıq bulup, karangı çüşey dep kalgaşka, ular hatar yüz berişten naite ansırgen.
0: Halk sakçıları, sakçı yardımcıları Söreş argamçısını tez süratte mukumlaştırdı. Bazıla Söreş yönülüşünü kontrol kıldı. Bazıla avtomobilin haletini gözetti. Sakçı avtomobili motorunun güldürülgen avazığı ägişip, dala avtomobili kum azgılıdın oğuşluk söyrep çıkılıp, bir hatar caygı ägelindi. Şinjan Gun'an halk sakçıları, sakçı yardımcıları keçik hündüz rayon ayırmay yolunun birinci sepide yıldız tartıp, her bir küçük işini bütün küçü bilen bir taraf kılıp, her bir kıtımlık hatarlık ehvalını hal kılıp, her iki arkalık mınlıgan on mınlıgan amının seferinin tinç amallıkını kovdu dey.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolanı eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyruktup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elip alaylı.
2: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt kededu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kededu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidu.
3: Tamakni ilmi buyruktup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elip alaylı.
2: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklerde terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tümendeki mezmunlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerine nezer sahibimizde, Cimisar Nahiyyesi'deki ressamlar kenti senet arkalık küç koşup gezi kentlerini güllendirişke türtkü buldu. Gülce Nahiyyesi, Baytoqay bazardaki qarqat beyiş meyvesiga aylandı degen mazmunlarını diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltıs beyiş mahirlari sahibimizde Pichan ayısı Pichan bazarının kent ahalisi Quychumo kentinin mexanikiga aylandı. Lopnahiye Meyziren Yezi İgilik Mesplatları Çekşirikte Göç Kalesi Süt Kalesi'ni Koşli

0: Dünyelik bir kış endisinin yolu koyduğu digen mezmular deyiktanada buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde, Qorğas sportida yeni kesmi gülünün eksport mehtari bir hessi katlandı Qatarlıq uçurlarını anladınız.
0: Radyo anı uçula. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu jetin abocular terminalda mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anıgılı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmuları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Telefoniya telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıcılar, hem de kaldız bir iş mahirleri sahipimiz bu içe Pichan Ayısı'nın Pichan Bazırı Kağıtur kentindeki mekanik Huyço Moni tanıştırımız.
2: Pichan Ayısı'nın Pichan Bazırı Kağıtur kentinde kent ahalisi Huyço Mo remont kılış özgertiş öneri. Başkalarına kızgın yardım beriştek əsli məqsidige tayinip kentdeki hemmi kişi maqtaydıgan yezi kent mekanikiga aylandı. Adatta qo'shnilari, yezi egilik mashinalari, dehqonchilik saymonlari, oila uskunalaridan kashila chiqsa, uni remont qilib berishga yordamlashishga chaqirdi. U yana dehqonlarning ishlab chiqarish ehtiyojiga birlashtirib, yezi egilikiga ishlatiladigan turlik uskunalarni o'zgartirib yaxshilab, kent aholilarining yezi egilik ishlab chiqarishiga qulaylik yaratdi.
1: Hozir Huytumo oilasida dehqonchilik doğru chechish mashinasini o'zgartirib o'tadi. O özgərtkən maşına teximi yenik əpçil bulub, bir adamın məşğulat qılışıq qulaylıq. Oylun əmili yerge kəpçərləş maşinisi, çişliqçaq, tok yolu taqsız qatarlıq zapçaslar qoyulğan bulub, yana kent ahaları remont qıldırış üçün elib kəlgən nurğun yezigilik maşinisi üskünlər bar idi.
2: Kent ahalısı xoyçun mu mundaq dedi. Bu maşına əslədə ancaq yaxşəməz idi. Cazısı bək çun idi. Mən onu kiçikərək qılıb özgərtdim. Elgiri bək eğir, pürküşnəyçisini ulğandın keyin bir adam kötürəlməkdi. Mən yenə onunğa toluq aylın alaydıqan çaq qorubçısı qoşub 360 gradus canlıq doğru pürküşnə işqa aşırdım.
1: Lauqoynun bu bir cüb quli əmini remont qılalaydı. Bu, Qağıtur kentidik ahalarının Huytumoğa ən köp baha bərgən bir cümlə söz. Üç çaklık tok sikletin karşıya çıkış, üzüm barındaki perdi yögeç maşinası toktap geliş katarlık çoğun küçük meselelerde köpçülüklerin hemisi birinci vakitte onu yardımcı çakırdı. Huyçumu kepşerleş, kesiş, kaleyi kepşerleş katarlık remont kılıç tekniklerini pişik ilgilen bulup önerde kamal etki yetken. Teknikisi etraflık idi. O etiz emgiki ameliyatıgı birleştirip, yakışılap, yazgan, elip yürüşge eplik yezgilik üsküllerini kent ahalarının şiltişige haksız temellep, yurttaşlarının yükünü hakiki yeniklitip, ünümle aşurdi. Pichan Bazırı Qağıtur kentinin ahalisi Tiengojo mundaq dedi. Lauqı yazgan üsküller hakikaten şiltişge eplik. Tokluk yezgilik üsküllerini ilgiri biz yasayalmaydık. Pekat kolumuz bilen asta meşgulat kılattık. Hazır lauqoyu bir aylanma cazı yasap çıktı. O naid tez aylındı. Bir adam iki adamdan işini kılalaydı. Adette nersler bozulup kalsa onu izdep remont kıldırmız. O kepçerleştin biledi. Ünürü yakşı kalısı ötkür işini çakkan kıldı.
2: Huyçun mu mundaq dedi. Nersi bozulup kalsa Kolum koşnalarının hemisi meni izdep remont kıldırdı. Partiye azası bulu spitim bilen, kolum koşnalarga yardım berip, kıyınçılıkını hel kılıp bergenlikimden nahayti hoşal men. Remont kılıştın başka yana, men yana bazı küçük keşfiyatlarını kıldım. Meselen, adatta işiltidigan, yezi iyilik üskünlerini yenik, kolay, küçtü caydigan kılıp özgerttim. Bilmigellerimni doğuyundun izdeymen, ya ki, AI kuralıdan paydalanıp sürüştürüp oxşaşlarını izdeymen. AI kandak remont kılış, kandak tekşürüşüne eğitip

0: Radyoan ucla kaltıs bir iş mahirleri sahipimizden damlaştırıyoruz. Emdi lopna yiyisi meyzere yiyisi iyilik mesulatları çektik şirketinin süt kalısı ve göç kalısı koç liniyelik bakmışlık endisini tanıştırıyoruz.
1: Lopna hiyasının dol basırı. Seyriklik kentindeki lopna hiyasi meyzeren yiyisi iyilik mesulatları çektik şirketinin bakmışlık bazısına kırsanız, Kalı iğili retlik, pakız, tertiplik bulup, işçiler yem beriş, süt seğiş, dezinfeksiyelip, mikrop öldürüş bilen aldıraş idi. Mesul hadim Memtimin Abdullah, kalı iğili arası da katnap, süt kalısının süt beriş, göç kalısının burdalış ahvalını tekşürü atattı. Bu hıl, koş liniyelik bakmacılık endisi bu yerini kentinin beş ülgüsüge aylandırdı.
0: Memtimin bu cayının çarabışlık kesmenin terakkiyat istihbalının izçil ümit var bulup geldi. Lopna yiyisinin özgeçi bakmıcılıkka yar yürek buluş, şu caydaki beş başlamçılarını yetiştiriştiğine ibaret halkın hepiyat gözü siyasetine tayınıp, 2022 yılı 9. ayda o Lopna yiyisi meyziren yiyisi ilgilik mesulatları çek şirketin resmi tizimine aldırıp kurup, külemleşken göç kalısı, süt kalısı, koş liniyelik bakmıcılıkka atlanıp, tedrici halde küçük bakmıcılık meydanını terakki kıldırıp, kırımını mukum aşırıdığan özgeçi kesb bazısı aylandırdı.
1: Ölçemleşken kala iğilada 120 nesillik kala ayırıp yıkıldı. Ölçemleşken kala iğilada 120 nesillik kala ayırıp yıkıldı. Bunun içi de 60 süt kalası, 60 bordak kala rayonga ayırıp başkuruldu. İşki liniyenin iştahsimati inek bulup, ünüm birbirini tolukladı. Memtimin mundak dedi.
0: Süt kalısı bakmacılıkta asaslıkı yığın süt bilen təminləş asas kılındı. Göç kalısı köngül koyup borda potandan çıkırıldı. İşkiliğine birli vaxta tərəqi kılsa kəsbinin xalb xatırga taqabül turuşluqları texmi küçüydü. Adatta o yemhaşek nisbeti tənçəş, yuqumluq keserliklerini dezinfeksiyelip mikrob öltürüş, könlülük baş kuruş pərviş kılış qatarlıq ər bir halkına qatıq igiləb, İlmi tücüplük bakmıcılıkta çıntırıp, sütkallarının sütünün mokum buluşu, göçkallarının sağlam üst yetilişine kapalatlık kıldı.
1: Mokim süt menbesi o da payda eğilip geldi. Bazıdaki yeni sütünün hemisi şu caydaki süt meksulatları karhanalarını bir tutaş temelledi. Setiş yolları mokim, pulunu eğiliş ravan buldu. Yeni süt bölükünün yıllık kırımı 800 min yuanga yetti. 60 bordak kalını yürüşleştirip ve türkümge bölüp bekip, müddetge bölüp setip, yıllık kırımını 100 min yuan etrafı da aşırdı. Koş liniyelik bakmıcılık endisi şirketinin ticaret ünümünün yuk mukim üstüge türkü boldı. Lopna hiyesi, meysiren yezi iyilik meksulatları çeklik şirketinin boğaltırı Gülkız Ali mundak dedi. Biz 2022 yıldan başlap kala bakmacılık kesbini terakki kıldırdık. Setiş yolu mokim, payda körünerlik boldu. Bunun dinkiyen biz bakmacılıkını davamlık zorayıp, küçeytip, tekimi köp kent ahalısının birlikte kirimin aşırıp beyişiğe törtkü bolumuz. Karhana terakkiyatı yurttaşlarga törtkü bolışını unutmadı. Baza şu kentteki tört kent ahalısını uzak müddet mukim işki uğrulışka kubul kılıp, ammının öz cayda kirimini aşırdı. Kent ahalısı Kalbi Nur Mehmet Reyim mundak dedi. İşik aldıdıla işleyeleymen, şakkım mukim. Yine bakmıcılık teknikisini ögüneleymen, turmuşum barğansırı yakşılını vatıdı.
0: Özgeçi çarımcılık kesbinin bir uçi ticaret bilen asasi gevdini terakki kıldırışka, yani bir uçi amının kirimini aşırıp beyişiğe bağlanan. Memtimin süt kalısı, göç kalısı koş liniyelik bakmacılık arkalık beyiş yolu geçip, Nahiye rayonunun çarımcılık baylık evzelikini tuluk cari kıldırdı.

Eli Deryası Vadisi'ndeki gül giyahlar merkezlik yığvelenip bazarga sılıngan bulup, şu cayda yetiştirilgen 120 000 tal yeni kesme gül bu portta tam ucundan oğuşluk ötküzülüp, Kazıkistan'a bir vasıta toşulgan.

Yakında Şincan Dihançılık Çarabışılık Meblağ Siliş Guruhi Çek Mesuliyet Şirketi başlamçılık bilen alakadarı sahalardaki mutakhislerini teşkilleb, Cenubi Şincan'ın yukarı yak kislatalık kasın kesbinin terakiyatını çördeb, meksus temlik söhbet yığını içip, kesb terakiyat yolunu yanımı aydınlaştırdı. Terakiyat ortak tonuşunu mücessemleb bu özgeci yağlıktan kesbinin əməl iləşdirib önüm körüstüçəgi türütkü bolub, Cənubi Şincan yezi iqlikinin yuxur süpətlik tərəqiyyatıqa yeni kuvvət qoşdi. Şincan Dehqançılıq Çarıbçılıq Məbləq Siliş Quruyi Partiya Komitetinin şucisi baş mıdır Cavdıcı mundaq dedi. Kiyin ki qədəmdə təpsili iniq sağlıq məlumat sistemiz arqılıq, oxşaş bolmağan sort bilən teyirqçılıq əndisinin maslış çalıqını bağlab, teyirqçılıq xəb xətrini qatıq kontrol qılıb, Lahiyeni hareketçen el alıştırımız. Şunun bilen bilen sınak baskıçıda pişiklaş ve setiş alıqısını maz kademde pilallab, dehkalarının kirimini aşırışka ziç türütkü buluduğun mekanizmini orantıp, kesip paydasının dehkalarına nepiyat küzüşke kapalatlık kılıp, Cenubi Şincan'ın yukarı yak kislatalı kalsın kesipinin put kadem bilen ilgirilişige türütkü bulumuz.

0: yıllık işlep çıkarış miktarının 100 mıngdan eşşidin ümit ba. Növette devletimiz kölemleşken sanayet karhanılarda süni akılını işiltişinin umumluş nispeti 30%'ın aştı.
1: Stansımız haberi. Amerika Merkezi Komandalık Ştabi 7 ayının 7 günü İran'ın Xalqara Su Yoludaki Puhra Matrosla Mäşğulat Kılıvatkan Soğudu Su Transportını Qarğı Elişi ve Hücum Kılışıgı İnkas Qaytırış üçün Amerika Armiyesi İran'a bir qatar küşlük zərbi berişini başladı, dedi. Amerika bu İran'ın Hormuz Boğazı'dan ötüp atkan 3 soğudu paraxotuğu hücum kılğanlıqığı qaytırılğan inkas dedi. Hem de İran'ın kılmışı orunsız xatarlik hem uruş toxtutuş kilişimige roşan xilap dep qaradı.
0: Stansımız xəbri. Amerika Zungtunu Trump 7 ayının 7 günü Türkiye'nin paytaxtı Ankara'ya yetip berip, Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı başlıkla yığınığa katnaştı. O mındaq dedi. Amerika Türkiye'ye kartılgan cazanı bekar kılışka tutuş kılıp atıdı. Hem de F-35 tiplik küreş ayrıplanını setebiliş meselesi doğrusu da karar çıkırdı. Türkiye 2019 yılı Rusya'nın S-400 tiplik hava müdafiye sistemisini setip alğan denken, Trump hükümeti Türkiye'nin Amerika diye salgan F-35 tiplik küreşçi ayrıplanını setebilişini çekligen. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu yıl Amerika müstakil bolğanlıqının 250 yıllık. Bir qatar tebrikleş paliyetleri 7 ayının 4 günü müstakillik günü de yukarı dolkunga götürüldü. Az uçuraydıgan sık dolkun ve ilgirki yıllardakinin kat salyotlarını hesap almaganda, tebrikleş paliyetide körülgen siyasi cihetki bölünüş kişilerin dikkatini alaydı tarttı. Demokratla partiyesidikile asaslık orundu turduğan ştatla, ak kağız tapşırış şekildeki katnaşmaslıktın partiye guruhla ve saylam rıkabeti tüsü koyuk bolgan paliyet orullaştırışkıca, əslide tarihni əsləş arkılık ortak tonuşni mücessemligili boludgan bu itibaklık murasimi, Amerika'daki partiye guruhla körüşi ve cemiyetinin bölünüşünün en bivastı kartinisi bulup kaldı. Devletinin tebrikleş paliyetideki partiye gruplarının bölünüşü. Bu yılki bir qatar tebrikleş paliyetlerinin planlanğanlıqıga uzun bolgan bolup, köp hıl şekilde kanat yaydırılgan bolsumu, baştın ahir Roşen partiye grupla ıznaları oyuldu. Amerika Zungtuğu Trump 7 ayının 4 günü keşte Washington'daki tebrikleş paliyetide söz kılıp, vazipi ütügen mezgildeki köptürlük neticilerini sanap ütüp, özü ilgiri sürüvatkan saylamgı çak kuyuş tedbiri katarlıklarını kaydı tekitledi. Bazı taratkula bunu saylam rıkabeti yığılışı uslubuğu iyi notok dep baha bedi. Emeliyette partiye gurukla otursudiki talaş tartış, tebrikleş paliyetini kim ötküzüdü degen meseleden başlandı. Amerika parlamenti 10 yıl ilgiri Amerika devlet kurulganlıkının 250 yıllıkı degen partiye gurukla halkıgan teşkilat kurup, bütün memleketini ve yerlikini tebrikleş paliyetlerini planlaşkı mesul kıldı. Lekin Trump 2. ketim zontun bolgandan keyin onun hükümeti nait tezla bu kararını ağdırıp taşlap, Erkin 250 teşkilatını birden bir hükümet

Трэп тайярлык аппараты деп чакырылды. Албуки бу ташкилат коюк Трамп лагыры түсүн алган. Демократлар партиясыдыкиле бунундан нааразы болуп, Трамп өкмөтүнө дөөлөттүн тебриклеш мурасымын түзүмлөштүрдү деп танкыт кылды. Эмде парламентта эркин 250'нин мәбләг жүрүштүрүшү, тарихи баяны ва ташкили курулмасы катарлык мәселелерни чөрдеп, гуманыны отторго койду. Эмде текшүрүшүн башылды. Тебриклеш палиитимо партия гуруклар амили түпейлидин кысмен каршылык учурды. Yarım ay davamlaşmakçı bolgan Uluğ Amerika iştat körgezmesi əslide təbrikləş paliyetinin mühim noktası idi. Lekin Amerika taratqullarının xəbirgi qarğanda az digəndə 11 iştat hükümet tərəf vəkili əvətməydi qallıqını bildirgen. Bunun içi də mutlaq köp qısmı Demokratla partiyası dikilə hakimiyyət yürgüzüdüğən kök iştatla ikən. Muhbir körgezme meydanıda Орегон штаты, Вашингтон штаты катарлык штатлардыки көргөзмө сарайларынын коп-курук болуп, пакат штат намы язылган илан ва коп-курук орундуклары калганлыгын көрдү. Америка Нью-Йорк вакыт гезитинин обзору мындай дейилди. Бу штатлардын чекинип чыгышы тебриклеш фаалиетинин чак-чекидин ажырап кеткен партия гуруклардын оюнуга айланып калганлыгын яныма түшүндүрүп берди. Америкадагы нургун даңлык музыканттар Вашингтон дөөлөт майданында өткөрүлгөн музыка кечиликинен чекинип чыкты. Толгому усул накшчысы Берет Майкелис ижтимай алака тараткусуда мындай деди. Мен эслиде оюнга катнашышка кошулган идим, лекин бүгүнкү күндө тебриклеш фаалиети Roşen bölünüş karakteri iyi buldu. Ben bunun çetilip gelişini halımayım. Iowa Ştati Avam Palatası'nın sabık azası, 80 neçi yaşlık Gerig Çusak muhbir gümündak dedi. Müstakil bolgallıkının 250 yıllıkını hatırlaşını əslide bir meydan, sab, hakiki devlet tebrikleş murasimi ve tarihi oylanışka aylandırışka bolatdı. Lekin küçlük partiye guruk tüsü emmini sertleştirdi. Siyasi kutuplaşış normal haletke aylandı. Nurgun tahlilcile mındak tepkardı. Bu nöbetlik tebrikleş paliyetideki türlük setçilik, Amerika siyasisinin kutuplaşışının en yeni ifadesi bulup, yenik ayrılgan partiye gurukla çigrası Amerika siyasisideki normal haletke aylandı. Америка үкіметінің қошмы штатлық үкімет қатырсыды ки әң еңі саллық мәлуматығы қарғанда, Трамп 2025-лі 1-ші айда вәзіпігі ұлтырғандың бұян 268 түрлік мәмірі бұйрық имзалап, парламенттің бивасты алқып, көшмәлләні башқұрыш түзгілләшіні күшейтіш, кәң дайырда таможны бежіні қошып еліш, қошмы штатлық үкімет аппаратларыны әмәлдің қалдырыш, Pakiz energiya siyasetini özgertiş qatarlıklarını öz işçi qalgan 268 türlük məmuri buyruqını imzalıgan. Trump hükümetinin məmuri buyruq bilen dövlət idarı qılışıqı qarşı turuş üçün Demokratla partiyası dikilə hakimiyyət yürgüzü vatqan kök ştatla köp türlük ədiliyə dəvası qılıpla qalmay, hətta Aqsarayının buyruqıqı maslı işini bivastı rət qılgan. Ішкі партия әр қандақ сиясет қаралмысы да бір-бірге ұжым қылып, дөйлетін идары қылышыны қиын әхвалғы түшіріп қойған. Ішкі партия өз ара қаршылышы ватқан әхвалда сайлық ұчыланың түрлік мәселелердегі қаршылышы вән дүшмәлішшідің сақланғылы болмайды. Мәселен, Америка Аммеви Радио Телевизия Торының 5-ші айдегі бір түрлік әлрайыны тәкшүріш нәтидісі де көрістіліше, 90%-ке яқын демократла партиясы дикіле Трамп үкіметі нефт бағасының өсшіге мәсул болуш керек деп қарған. Жумриятчілер партиясы дикі оқшаш қараш дикіле 30%-ні игілген. Қызыл көк сайлық ұчыланың дөлет іптіқарлық туйғысы дымы ішкі құтыпқы бөлініш вәзейті көрілді. Галлоп шеркіті иқынды еліп баған әлі райыны тәкшіріш нәтидісіге қарғанда,
Cumhuriyetçiler Partiyası'dan bolgan 70% kişi Amerikalık bolganlıkıdın intayın pekırlındıken. Lekin Demokratlar Partiyası dikile işçi de bu nispet oran 14% iken. Bu ketim tebrikleş paliyeti halk ammasının hükümetki bolgan narazılıkını işbadileydiğen fırsat bolup kaldı. 6 ayının ahırlarında net 100 kişi müstakillik hitap namısı dünyaya gelgen Pensilvaniya ştatının Philadelphia şehriga yığılıp Trump hükümetinin kulluk tüzüm, yerlik ahalilerini kırgın kılış ve zulüm kılış katarlık Amerika'nın selbi tarihini yoşurganlıkka itiraz bildirdi. 65 yaşlık Amerikalık yazgıcı Philip Gorvitiz mundaq dedi. Hazır Amerikalıkların öz devletine bolgan karşıda Osman zımın perkba. Tebrikleş paliyeti bu kıl bölünüşünü yeni mükçeydi vetti. Tüzüm meselesi menbe. Bugünkü Amerika siyasisinin kutuplaşı ve cemiyetinin bölünüşü çoğunkur tüzüm karakterlik menbe giyge. Amerika Brookings ilmi cemiyeti Katarlık aparatlarının tetkikatıda körüstülüşçe, İki partiye tüzümü bilen, yengelle hemmini yeydo digen saylam kaidesi astı da, Cumhuriyetçiler Partiyası bilen Demokratlar Partiyası, asasi saylı uçularının etraf kılışı ve kollışığı eriş üçün kımmet karşı, siyasi meydanıdaki perk ve karmı karşılıklı küçe içke bağın seri mayıllaşkan. Amerika'nın siyasi ekologiyası şu sebepten bağın seri birbirini yenidigan, düşmen dost dep karşılaşıdığan işki menbellik logikayı petip gelip, kutuplaşış üzlüksüz çoğunkırlaşkan. Köptürlük el rayını tekşürüş neticesi de körüstülüşçe, Amerika'daki işki partiye otursudaki ıhtılap, 20 esirden köperek vakıttan bu yankı en iğir derecegi yetken. Amerika Maxwell Pukrala Hukuki ve Amivi İşla Şöyani'nin profesörü Johnna Danavi mundaq dep körsetti. Amerika'nın növettiki partiyele kürüşü siyasi ıhtılaptın halkıp, küreş kılıç üçün küreş kılıç alahidlikini namayan kıldı. Partiye gruhla talaş tartışı logikisinin türtkisi de, partiye gruhlarının menfaati, devlet ve halk ammasının menfaatinin halkıp getti. Köşmelle, iktisat, irik, muhit katarlık ictimai halk turmuşu karalmıları, iki partiyenin avaz toplaş kuralığa ayınıp kaldı. Ama hakiki devletni idare kılış bilen hiç kimden karı olmadı. Bunda kılışının bedeli şu ki, Amerika'da bay namratlık perki, tüzüm karakterlik, adaletsizlik katarlık meseleler toplangan seri el kılış tesb olup, ictimai ziddiyetle üzüksüz yığılıp kaldı. Bunun başka siyaset vazla meksidi yetiş üçün halk rayının paydınış, hatta halk rayını parçalaştın baş tartmadı. Amerika'daki tekimi köp adli halk ammasının kural yarağ, balı çürüş, ictimai kapalet katarlık karalmaladaki meydanı eğir derecede zıt. Siyasi zoravallık vekallarımı bunun ergişip köpeydi. Cemiyet katlımıdaki tokunuş yeni öz növütü de iki partiye terpedin bir-birge hücum kılıçtaki tutkı kılındı. Amerika'nın bölünüşü manımışındak ayınış ceryanı da üzlüksüz küçeydi. Washington Post gazeti mehsus sahibisinin aptori David Ignatius'un sözü boyunca etkanda Amerika'nın siyasi tüzülmesi ötme tüşük bulup getti. Amerika taratkulları mındak tep görsetti. Müstakil bolgallıkının 250 yıllık harpsı da Amerika bütün memleket halkının şatlıkını küştü olalmadı. Eksiye siyasinin kutuplaşı ve cemiyetinin bölünüşü peyda kılgan ümitsizlik keyfiyatı işçi de kaldı. Amerika'nın altın devri ütüp getti. Tehimi yaman külle tehi aldığımızda. Hürmetlik radyo alıcılar. Yukarıda dünyaya nezer programımız bu işi anlatışı beydik. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, növetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Kadirli dostlar programımızın davranış türümüz anlatkan ana sanat sahnesi programımızı programımızda her millet halkının adır nakşı müzikleri huzurun adı bulu atıdı. Hem de Kırgızca nakşılardın Kayer'de namlık nakşının huzurun ağı sunumuz.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjang Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı size.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarıxıl Naqşı Muzikalarının sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məxsidə mikrofon aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan ən güzel küylərini huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunadığınımız Tötbədə namlıq naqşa Qeni Bəhər Ağaysilə.

0: Әскен, күн ұлтұрсыла, ава салқылап қалады екен. Жаңжын теғығы келіп, кәчкі шапақ егілішіғі қатнаштық. Әммейлен бірлікті ұссыл ойныдық. Нәқмейдан найты қызып кәтті.
1: 7-ci ayning 22-ci kunidan boshlab Sharq aviatsiyasi tunji qitim Korladan Xifiga bevosita uchadigan aviatsiya liniyasini ochdi. Bu Korla Lichang aerodromining tunji qitim Anhui o'lkasining markaziy shahri bilan bevosita uchadigan aviatsiya liniyasini tutashtirishni ishga oshirishi. 7-ci ayning 22-ci kunidan 8-ci ayning 29-ci kunigacha har chorshanba, shanba kunlari Xifeydan soat 8da uchib, soat 13da Korliq yetib keladi. Korlidan soat 14 uchib, soat 18dan 15 minut o'tganda Xifeyga yetib boradi. 8-ci ayning 3-ci kunidan 8-ci ayning 31-ci kunigacha har dushanba kuni bir navbatchi aeroplan ko'paytiriladi. Xifey Anhui ülkesinin merkezi şehri bulu süpte bilen Huangshan, Zhuhuashan, Tianzhushan qatarlıq danlıq mənziri rayonlarına barıdığan dərvazı. Yeni aviasiya liniyası ecilip, Korladın Xifeyga bevasita uçuduğan növetçi aeroplanlarının bileti hazır umum yüzlük setilişki başladı. Sharq aviasiyası tunji aviasiya liniyasının setişini teziltiş bahasını yolga koydu. Korladın Xifeyga bevosita uchadigan aeroplanning bilet bahasi eng tuvan bo'lganda aerodrom qurilishi yiqilg'i may xarajatini o'z ichiga olmagan ahvolda 950 yuan bo'lib yozliq sayohatga chiqishdagi eng yaxshi tanlash. Bu qitim Korladın Xifeyga bevosita uchadigan aviatsiya liniyasining ochilishi bilan Janubiy Shinjang bilan Anhui o'tirsida tunji qitim havo bo'shliqida bevosita ulanish ishga oshiriladi. İki jayning vaqt bo'shliq orliqi zo'r darajada qisqartilib, Anhui Shinjang havo koridori yanimi kengaytilib, sayohatchilarning yozliq sayohati va savdo aloqasi qilishni tegimi qulaylik, unumlik tanlash bilan ta'minlaydi.
2: Eh, ona vatan. Siz Merdanı çıllab, tan kuyaşini, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: 4380 saat. Kalı güçünün lastikanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Ürümçi şehri Saybağ rayonundaki 208 konu Oltırak rayonunun yakılığı gaz turbası yenilenip, 50 mindan artık ahalige nep yetkizilgenliği doğrusu da sözlep birimiz. Ürümçi şehri Saybağ rayonundaki konu yakılığı gaz turbalarını yenilaş, özgertiş türde yakında yeni ilgirleş boldu. Yette Oltırak rayonunda yakılığı gaz turbalarını almaştırış tamamlanıp, gaz berilip işletildi. Bu tür Saybağ rayonundaki 208 konu Oltırak rayonunu kaplap 51.460 ahalige nep yetküzdi.
1: Saybağ rayonunda konu Oltırak rayonlarının sanı köp. Selingan vaqtı boldur. Nurgun Oltırak rayonlardaki yekılgı gaz turba liniyasının şiltiliş vaqtı 20 yıldan eşip ketkeçke konuraş, datlışış, gaz çıkıp ketiş katarlık meseleler umum yüzü körülüp, ahallarının kündülük gaz işiltişi de yoşurun xavip saklangan idi.
0: Şinjan yekılığı gaz grohinin tür direktori Chen Yanjun'nun tonuşturuşça, bu kıtımkı özgertişte bina Korşau yekılığı gaz turbisi ve tik turbinin hemisi çıdamlık kapşarlangan turbiga, ailege kırdığan turbin liniyesi tekimi bihater evrişim yumuşak turbiga almıştırılgan. Şunun bilen bile her bir ailege nersi tori akli iktidarlık yekılığı gaz saitini haksız almıştırılıp, kol bilen hareketlendirilirgan klapan yekılığı gaz signal bergüç ve optimatik üzgüç orundu berilgen. Navada yekılığı gaz çıkıp geçiş görülse üstüne optimatik signal verirken hem de gaz menbesini üzüp ededirken.
1: Van Efendi Tarbağatay Memuri Mehkemesi'nin Ürümçi'de turuşluk iş beceriş oranı aylıkla korosu da olturuşluk bulup, yıl boyu yazda Ürümçi'de, kışta Cenobi Cungo'da turattı. Bunundan ilgiri öyüde adam bulmağanda yıkılgı gazının çıkıp ketişidin ensirep gelgen idi. O mundaq dedi. Hazır turbu yolu gaz saiti ve müdafiye üskünleri yeniğe almıştırıldı. Öyde adam bulması mı navada gaz kaçsa özlükeden üzülüp kalıdı. Sırtkı çıkanda hatırcam yürüdüğüm buldum.
0: Ürümçi şehri Saybağ rayonluk şehir başkuruş idaresi, şehir başkuruş memuri kanun icra kılış idaresi, ikinci kararlık özgertiş kuruluşunun nek meydan mesulü, bazı uçağının tonuşturuşça bu kıtımkı kona yıkılığı gaz turbasını yenileştirir. Saybağ rayonundaki 208 konu Oltırak rayonunu kaplap 51.460 ahalige nep yetküzgen. Bu kıtımkı özgertişte vakti ötüp ketken, konarap ketken yakılgı gaz turbu liniyesi tel töküs almıştırılıp, öy işçige yeniden bir yürüyüş, akli ıhtıdarlık, bihaterlik, müdafiye üskülleri köpeytilip, konu Oltırak rayonlarının gaz işiltiş bihaterlik edeki kemtüklük tüptün toluklanan. Nöbette, yet

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Alato Porti Universal Bajdın Hali rayonunun aldığı 5 ayda import soğuduk kıymetinin bulturunun şu mezgildekinin 17% aşkallıkını tonuşturumuz.
1: Alato Porti Tamojnisinin statistikasına asaslanğanda bu yıl 1. aydın 5. aygıca Alato Porti Universal Bajdın Hali rayonunun import-export soğuduk kıymeti

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca pida ile mulazimetedeki tüt, yüz münevver pidayı ve yokunu tanıştırımız.
1: Koytun şehri Ürümçi Şarkı Yolu Koçu Başkanımızı, Vormay Şimali Mahallesi'de iş bulsa ve hedin izdeş tevallikteki her millet ahallarının ortak tanışığa aylanan. Vın yokun şahsiyetsiz töhpü koşuştak pida ilanın kat'iliki ve yukarı ünümlük mürasa hizmetiki tayınıp, yakında memleket boyunca pida ilan mülazımıtıdaki 400 münevver pidai bulup bahalandı. Vın yokun bu yıl 62 yaş kırgen Komünistik Partiya azası. Şundakla mahalle vın hede halık mürasa hizmetkanısı, Koytun şehirlik sırdaş vın hede pida ilan mülazımet ettirtinin mesulü.
0: Ben yokun pensiyaga çıkkandan keyin mi nemi üçün yanına asasi katlam müressesinin aldıngı sepede çıkın turuşunu tallıqalıqı haqqıda toxtalğanda addiyeli kılıp, ömür boyu asasi katlamda işledim. En köngül bölüdüğünüm etrafımdaki yardımgı muhtaç kişiler dep cevap beretti. Ben yokun 1996 yılı koçu başkarması adliye işhanası da işleşke başlığandım bu yan. Amının menfaatı da küçük iş yok. Ulanın narazı bolup

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasına alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Adıgerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sulu Şatin abonucula terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlıkçıla buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezbulla boyu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde kanun yürgüzüşki rayon toskunu bozup taşlap, bington bilen yerlik hem türütkü bulup, süpetini özdürüp önümünü aşır dediğin haberini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde kımmetlik it, optimobulgu sokulup ölüp getti. İgisi 14 milyon tölen talep kıldı. Sot mehkemesi kandak hüküm çıkardı diyen dilo misalini diktiğinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifəmizdə, səpərdə xətər və qeyinçiliqi uçurğanda ğam qılmaq. Şincandiki qoğun orqalları hər vaqt zakaz elib, ğam əndişinizini tügitidu digən məzmun deyqdanladı buludu.
2: Tinç Şincan səhifəmizdə balıla yazlıq tətildə yaymı yeyib turmuşunu sınıqanda, ata anıla qanda qılğanda qanuni həb xətərdən saqlanalaydı digən məzmun deyqdanladı buludu. Hem de dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Binayelik Halk Sot Mehkemesi yakında Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuani Fansavhu Bozyer Özleştürüş Rayıllık Halk Sot Mehkemesi bilen Bintuani bilen yerlikten kanun yürgüzüş boyunca almaştırış faaliyetini kanat yaydırıp Bintuani bilen yerlik yuguruluş boyunca ortak kuruş layihesi imzalap Bintuani bilen yerlikten kanun yürgüzüş rayon toskunu yanımı buzup taşlap kanun yürgüzüş baylıkını biriktirip masaşış mekanizmini takamıllaştırıp Bington bilen yerlikten kanun yürgüzüş hemkarlıkını çoğunkurlaştırış, emelileştirişke bütün küç bilen türütkü bulup, asası katlamının cemiyetini idare kılışını zamanivilaştırışkı küç koştu.
3: Kutubi nahiyas bilen Fansavhu, Bozyer özleştiriş rayonu tutaş, amının beriş gelişi koyuk, rayon halkıgan hak talep işleri, yezi ilgiliki, emgek mulazmet, koşunla ara macralar köp yüz berip, başkuruş tevalliki girelişip getiş, delo becerişte hem karlışış, kıyın buluş, icra kılışta hem türütkü buluş, aciz buluş, katarlık real meseleler mevcut idi. Bintamlan yerlikning qonun yurgizish to'siqini haqiqiy buzib tashlab, ammining boshqa joyda da'vo qilish tanarxini azaytib, rayonning qonun yurgizish bo'yicha idora qilish unumini o'stirish uchun ikki sot mahkamasi boyliqdan o'rtaq bahrlanish, afzalliklar orqali o'zaro to'liqlash, moslashib o'rtaq idora qilish prinsipi bo'yicha chuqur qonun yurgizish hamkorligi o'rtaq tonishi hosil qildi.
2: İki sot mahkemesi vekilleri Kutubi Nayalık Halk Sot Mahkemesi bilen Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuani Fansavhu Bozyer Özleştürüş Raylılık Halk Sot Mahkemesi'nin Bintuani bilen yerlik yuguruluş boyunca ortak kuruş layihesini imzalap, ortak kuruş nişani, hemkarlışış mezmuni, hizmet mekanizmi ve emelileştiriş tedbirlerini aydınlaştırdı. Bu kıtım Bington bilen yerlikten kanun yürgüzüş boyunca ortak kuruşuna dikkat ammanın kanun yürgüzüş ihtiyacı merkezleştirilip köp hıl hem türkü boludugan, yukur önünlük hem karlışıdugan Bington bilen yerlikten kanun yürgüzüş boyunca idare kılış sistemisi küçep berpa kılınıp sot kılış baylıkını biriktiriş, muresse kılış küçüdün ortak beherliniş, kanunçılık teşvikatını birleştiriş, kespi neticilerini öz ara ögünüş arkalık, rayın halkı davat tenarxı en zor derecede tövelletilip, macranın eşiş miktarı menbedin azaytılıp, kanun yürgüzüş boyunca yuguruluş ünimi amığı mulazimet kılış, terakkatlık hapalet kılış, mukumluklu ilgir sürüşünün idare kılış ünim iktidarı aylandırılıdı. İki taraf birdek mundak bildirdi. Daimlik maslaşıp dilo beceriş, kespi cehette pişkir almaştırış, asasi katlamlı idare kılış

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Kımmetlik it avtomobilge sokulup ölüp getti. İgisi 14 milyon tölem talep kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı. Bu kıtımki Dilo ve Kanun sahibimizde bu Dilo misalini sözlep birimiz. Yakında Tekes Nayalık Halık Sot Mahkemesi katnaş hadisi ziyan tölümün macerası Dilo'sini muvaffakiyetlik murasya kıldı. Dilo becergüçü sotçı kanunu düşündürüp davlayı sözlep sevrikarlık bilen nasihat kılıp, üç taraf otursudaki ziddiyetini muvaffakiyel kıldı. 2025 yılı 10. ayının 10. günü Gu Ekes avtomobilini heydep Moğol Kören Nayasetki malum yol bölgüden ötevatkanda Da X bakkan Otra Asya Şigo işte bilen sokulup getip bu kımetlik iştinin nek meydanda ölüşünü keltirip çıkargan. Diloğu çetişlik avtomobil okşumagan derecede buzulgan. Moğol Kören Nayalık Katnaş Başkuruş Tarmakı Gu Ekes hadisi de asaslık cevapkarlıkını üstüge aladı. Daha ikiz koşumçu cevapkarlıkını üstüge alıdı dep bekitken.
0: Hadisi yüz bergenden keyin iki taraf ölüm tölem pulu togırsı da kelişelmedi. Daha ikiz bu iştini ilgiri sayahatçılarının 20 milyonu seti almakçı bolgalıqını etdi. Bu ikiz avtomobilga suğurta seti algalıqını, münasibetlik ziyanını suğurta şirketi üstüge elişi kerekliğini etdi. Şunun bilen bile avtomobil remont hakkını mı da ikiz cevapkarlık boyunca üstüge ilişi kereklikini oturgu koydu. 6. ayının 1. günü da ikiz Go ikiz üstüden Tekes Nahiyarlı Halık Sot Mahkemesi'ye dava kılıp it zeyni üçün 14 milyon tölep berişini talep

0: شوپر یاردن تلاب کردن اورنو تاپالمای بر محل اشکی تطلب یاش دکتی. اشکی ساختی یاردم سی درحال ساختی معلوم کلیب بر آدم کنوسمان سیلندرنی کویب آگاهلاندروب اتومبیلی راولاشتر پاریسینن آلدن آلدی. یعنی بر آدم اتومبیل هیدا بنزین سیتی بیلیب شوپرنن کاچلشیگ یاردم لشتی. شوپر اشکی ساختی یاردم سینن سن فامیلیسینن قایت سورگان بولسما سلیق سوزلابلن رد کلندی.
1: Taşıldaki kutkuzuş yardan berişki seleşi durganda çöllükteki adamsız rayonda otomobil petip kalsa tekimi kıyım boludu. 7 ayının 1 günü saat 21'den 30 minut ötkende Kubuksar Mongol Abdunum Nahiyası Şazgat Yezlik Sakçıhanının sakçıları çöllük yol bölükide çarlaş elip beri batkanda bir dala otomobilini kum azgılığa çoğunkur petip kalgalıqını. İki şopur ve yolucunun titit bulup amansız kalgalıqını baykıdı. Tekşürü şarkılık işkelenin Erhut'un işkerliki, Çangdo'dun özü optimobil haydab Şincan'a sayahatke kelgenliki. Mana siyan hoğu berişine pilallık allıki. Yol başlığışının hatalıkı tüpeyledin adamsız çölge hata kırıp kalgallıki. Neticede optimobil kumlıkı petip gelip, köp gitim özü kutkuzuşunun neticisiz bolgallıkını eni kıladi. Çöllikte haberleşi signalı aciz, töt etrap adamzat ayak basmağan kakaslık bulup, karangı çüşey dep kalgaşka, ular hatar yüz berişten naite ansırgen.
0: Halk sakçıları, sakçı yardımcıları Söreş argamçısını tez süratte mukumlaştırdı. Bazıla Söreş yönülüşünü kontrol kıldı, bazıla optomobilinin haletini gözetti. Sakçı optomobili motorunun güldürülgen avazıgı ağışıp, dala optomobili kum azgılıdın oğuşluk sörep çıkılıp, bir hatar caygı ağelindi. Şincan Gu'an halk sakçıları, sakçı yardımcıları keçi kündüz rayon ayırmay yolunun birinci sepide yıldız tartıp, her bir küçük işini bütün küçü bilen bir taraf kılıp, her bir kıtımlık hatarlık ehvalını hal kılıp, harekete arkalık mınlıgan on mınlıgan amının seferinin tinç amallıkını kovdu de.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsan elib alayli.
2: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmayli. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulayli.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlayli. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtidir.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanayli. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsan elib alayli.
2: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmayli. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulayli.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlayli.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radyo Anoçla. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Programı'sına anlaşılanı karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendeki mezmularda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde, Cimisar Nahiyyesi'deki ressamlar kenti senet arkalık küç koşup yezi kentlerini güllendirişge türtkü buldu. Gülce Nahiyyesi, Baytoqay bazardaki qarqat beş meyvesiga aylandı degen mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltıs beş mahirlari sahibimizda Pichan ayisi Pichan bazarining kent aholisi Quychumo kentning mexanikiga aylandı. Lopna ye meyziren yezi egilik mahsulotlari chekish shirkati go'sht qalisi sut qalisini qo'sh liniyalik biqish andisini yo'l qo'ydi degan mazmunlar diqqatingizda bo'ladi.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Qorğas portida yeni kesmi gülnin eksport miqdari bir hessi katlandı qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radio anıqçıla. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı sılu jitin abuclar terminalda mazqadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytırıp anıqlı buludu. Hem de deyiqtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radio anguchlar. Tianshan'ın şimali etkigi jaylaşkan Jimsar nayısının şindi yesi güzel tabi manzırsi ve kuyuk yerlik purukı bilen ressamlarının natura sızış bazısı aylandı. Şindi yesi yezi iyilik, medeniyet, sayahat, bu işe tetkikat karakterlik ögünüş kesbinin sizil çoğun korulaştırıp, senet arkalık yezi kentlerinin medeniyet sayahat hayati küçüğünü urgutuşka küç koşup, yezi kentlerinin umumyüzlük güllendirişine ilgiri sürüşkü türkü boğuldu. Etiz dallarda, erik boylarda 3'ten 5'ten top top olup yürgen okuguçlar emmeli yerde uçuraydıgan bulup, ular senet kalime arkalık tağ dallarının güzellikini süretlep, Yezkent kıyafetini hatırladı. Bugünkü gülün vatkan Yezkentlerine nazarı sahipimizi köpçülükke Jimsar nayısı ki ressamlar kentindeki sanat kayfiyat doğrusu sözle birimiz.
1: Yakında Şinjan sanat şöyendeki 960 okutukçı okuğucu Jimsar nayısının şimdi yezi Şavhınzı kentindeki gelip 10 günlük tetkikat karakterlik ögünüş boyunca Natura sızış seferine başladı. Bu Şavfensi ressamları kenti bu yıl kütüb alğan ikinci türkümdeki Natura sızış kollektifi.
0: Şinjan sanat şöyenin okuğucusu Şüvenyü mundaq dedi. Bu minin tonji kıtım ressamlar kenti kilip Natura sızışım. Bu yerinin manzırsına ait güzel. Yırak yakın katlam tuyğusu roşan. Bedi Natura sızışka bek maskeledikken. Onun üstüge Nak meydanda natura sızış, mektepteki natura sızış kapitüllere okşamaydıken, bu yerde ben manzırdan bana bergen küçüğünü hakiki yaz kıldım. Bana üzülmez icadiyat ilham verdi. Bu bir neç günde razı bulgudak eserlerini icat kılışını ümit kılımen.
1: Yakınki yıllardın bu yan Jimsar nahiyasının şimdi yesi, yakşı ekologiyelik muhit ve koyuk medeniyet asasığı tayinip, Tianshan sanat sağlamlık boyunca kütünüş yurdi, tetkikat karakterlik ögünüş boyunca, Natura sızış sayahat markasını küçep berpa kılıp, 2014 yıldın başlap, her kaysı çaylardın daşöyler bilen teşebbüskarlık bilen udullaşıp, turmuş ögünüş, icadiyet faaliyetlerini kubul kılıp, her yili 4000'den 5000'ce tetkikat karakterlik ögünüş boyunca Natura sızıdığan okutukçı okuçularını kütüb aldı. Şunun bilen bile şu çaydaki hükümet kent ahalılarını özgüce ailevi mehmanxana, sehra aramgahi kurup sayahatki kelgen sayahatçiler ve natura sızış kolektifini yatak, yemek işmek mulazimeti bilen temilleşke paal ilhamlandırıp özgüce haslıqı ige natura sızış iktisadını tedirci şekillendirdi.
0: Şimdi yesi Şavfınzı kent ahalısı Tenci çoğun mundak dedi.

0: ihtiyacını kandıralmağaçka, işlep çıkırış setiş zanciri yep kalkısı şekillenip, dehkallarının setiş endisi önümlük tügütüldü.
1: Baytuqay Bazri üstün 7-10 kentki terikçi Abdugini Abdusamet mundaq dedi. Menin qarqa döstürüp atqanımğa 9 yıl boldı. Bu ziraatın tallaşta xatırjan bolıp qılı, muqim pul tapqılı bolıdğanlıqını közlüdüm. Ximiyevi oğut işletmeyimiz, eğir iş qılmayımız. Bir yılda iki qetim suğurımız. Biz dehqanlar üçün eğir kelmaydı. Onun üstüge azaldın özümüz yetiş yol izdemeyimiz. Meyve pişi bilenler Şincan sırtıdaki sodagerler işkimiz aldığı kilip setip aladı. Bu yıl 30 mu yerden 150 min yuan muqim kirim kıldım. Nöbette kesip terakkiyat vaziyet naiti yakşı. Ben yine 200 mu yerden obrot kılıp, terikçilik külümünü kengaytip, kentki teğim köp ayalarının iş aldığıyla iş koğuruluşup, kirimle aşırışı törtkü buluşuna pilala vattı ben.
0: Özgeçe terikçilik kespi emeliyleşip yıldız tartıp, kent ahalılarını işge aldıdıla, işge oruluşuş imkaniyetige ege kılıp, kentten çıkmayla kırımını aşırıp beyişge yeteklep, kent ahalılarige hakiki türde körgülü buluduğan, tutkulu buluduğan emeli nep eylip geldi. Baza yıl boyu şu kentteki ayarlarını işleşke kubul kıldı. Canlık işleş vaxtıga azadı özüş hizmetini maslaştırıp, kentteki ayarlarını hem ailesinin aladığını haber iliş hem kırımını aşırış imkaniyetine ege kılıp, ailesinin haber iliş bilen kırımını aşırışının erişkilesine dâhli yetküzmeslikini hakiki işe aşırdı. Üstünki 7-10 kentideki 66 yaşlık kent ahalisi Maymunem İsrail mundaq donuşturdu. Her gili bazıda işleymen. Qarqat pişkandan başlap, yığış ahırlaşkanına kadar aldıraş bolumen. Her günü seher saat 7'den başlap yığışkı başlayman. İş hakkını rast çotkılış usulü çallık. Ciddi pulgı ihtiyaçlık bolganda bir günde bir kıytım hesabat kılgılı buludu. Vaktınca pul lazım bolmasa hemme işini tügütüp bolgandan keyin andın bir tutaş alsak mı buludu. Eğer aralıkta ciddi pul lazım bulup kalsa yine aldı bilen iş hakkını aldın berip keyin iş hakkını toğırlap çıkırıp etip hesaplaşkı buludu. Bu xil endize, callık, kolaylık bulup, işik aldıdıla işlegil buludu. Halıgan vaqt gelip, ketkili buludu. Kılçı korunup kalmayımız.
1: Terikçi Abdugini'nin qarqat yığışının yerimden köprek ahırlaşıp, setişkirmi 100 min yuandan açtı. Bazı yıl boyu 15'ten 20 gece muqim işlemci bar bulup, meyve köktat üzüş yukur pahalı mezgilde günlük oturuş işlemcilik kılıdgalarının sani 72 idi. Mülçer nişçe 7 ayının oturları da karkat yığış hizmeti ahırlı şirken.

0: kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Tamisal chuchmal. Asoslik roli börekni quvvatlab bedeni kuchaytirdi. Bel put telib ağrish, baş qiyish, quloq qoŋuldash, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kanfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichangang hakiki türde hem yemeklik hem doğru orunda istimal kılışkı bolgan məhsulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibaret 3 çoğun yadroluk doğruluk ösümdükke kaniyse koyuş pişlengen. Guangdong'da ösüdüğün 10 aydın 14 aygıcı vakit pişirdiğin pinninin tərkibi de keton mol. Hakiki Yangchunsha'nın tabii hoşbırkı ba. Doğruluk ösümdükini eçitip yokuru suyuqlukta saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayri divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp, arlaş maddala çıkır vitilip, doğruluk ösümdükinin uzukluk tərkibi saklap gelin. Kanfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangang, Zepa Katarlık məsulatı Beijing Uzuqluq Tətqiqat Orunun Birikmi Mevi Köktat, Zijin Lingji, NG Katarlık Yürüşlük məsulatı var. Kuşkavar, Kanfuyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallim 7. ayının 15. gününde 27. günü geçe Şincan'daki Kanfuyan məsulatlarının məxsus etiş tükallarında 100 tıranı məsulat verirdi. Soğat bir iştək itibarlıq faaliyet ötküzüldü. Kanfuyan şirketinin məsulat soruş kızıq liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 85.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radio anıgıçılar, hem de kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Pichan Ayısın Pichan Bazırı Kağıtır kentindeki mekanik Huyço Moni tanıştırımız.
2: Pichan Nahiyesi'nin Pichan Bazırı Kağıtır kentinde kent ahalisi Huyço Mo remont kılış özgertiş öneri. Başkalarga kızgın yardım beriştek əsli məxsitige tayinip kentdeki hemmi kişi maqtaydıgan yezi kent mekanikiga aylandı. Adatta qoşnulari, yezi egilik maşinalari, dehqanchilik saymanlari, oili uskunalardan kashila chiqsa, uni remont qilib berishga yordamlashishga chaqirdi. U yana dehqonlarning ishlab chiqarish ehtiyojiga birlashtirib, yezi egilikiga ishlatiladigan turlik uskunalarni o'zgartirib yaxshilab, kent aholilarining yezi egilik ishlab chiqarishiga qulaylik yaratdi.
1: Hozir Huytumo oilasida dehqonchilik doğru chechish maşinasini o'zgartiradi. O özgərkən maşına teximi yenik əpçil bulub, bir adamın məşğulat qılışı qulaylıq. O ilin əmili yerge kəpçərləş maşinası, çişlik çağ, Tokyo'da taqsız qatarlıq zapçaslar qoyulğan bulub, yana kent ahalıri remont qıldırış üçün elib kəlgən nurğun yezigilik maşinası üskünlər bar idi.
2: Kent ahalısı xoyçun mu mundaq dedi. Bu maşına əslədə ancı yaxşəməz idi. Cazısı bək çoğun idi. Mən onu kiçikərək qılıb özgərtdim. Elgiri bək eğir, pürküşnəyçisini ulğandın keyin bir adam kötürəlməkdi. Mən yenə onunğa toluq ayılın alaydıqan çağ qorupsı qoşup 360 gradus canlıq doğru pürküşnəy işqa aşırdım.
1: Lauqoynun bu bir cüb qılı əmini remont qılalaydı. Bu, Qağıtır kentindik ahalarının Huytumoğa ən köp baha bərgən bir cümle söz. Üç çaklık tok sikletin karşıya çıkış, üzüm barındaki perdi yögeç maşinası toktap kılıç katarlık çoğun küçük meselelerde köpçülüklerin hemisi birinci vakitte onu yardımcı çakırdı. Huyçumu kapşarlaş, kesiş, kalayı kapşarlaş katarlık remont kılıç tekniklerini pişik ilgilen bulup, önerde kamal etki yetken.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıcılar, kaltıs meyiş mahirleri sahibimizden davranıştırıyoruz. Hem de Lopna yiyesi, meyzere, yiyesi, ilgilik mesulatları çektik şirketinin süt kalısı ve göç kalısı koç liniyelik bakmışlık endisini tanıştırıyoruz.
2: Lopna yiyesinin dol pasarı. Seyriklik kentindeki Lopna yiyesi, meyzere, yiyesi, ilgilik mesulatları çektik şirketinin bakmışlık bazısına girsiniz. Kalı iğili retlik, pakız, tertiplik bulup, işçiler yem beriş, süt seğiş, dezinfeksiyelip, mikrop öldürüş bilen aldıraş idi. Mesul hadim Memtimin Abdullah, kalı iğili arası da katnap, süt kalısının süt beriş, göç kalısının burdalış ahvalını tekşürü atattı. Bu hıl, koş liniyelik bakmacılık endisi bu yerini kentinin beş ülgüsüge aylandırdı.
1: Memtimin bu cayının çarabışlık kesmenin terakiyat istihbalının izçil ümit var bulup geldi. Lopna yiyesinin özgeçi bakmacılıkka yar yürek buluş, şu caydaki beş başlamcılarını yetiştiriştiğine ibaret halkın hepiyat gözü istiyazdığı tayınıp, 2022 yılı 9. ayda o Lopna yiyesi meyziren yiyesi ilgilik mesulatları çekil şirketin resmi tizimine aldırıp kurup, külemleşken göç kalısı, süt kalısı, koş liniyelik bakmacılıkka atlanıp, tedrici halde küçük bakmacılık meydanını terakki kıldırıp, kırımını mukum aşırıdığan özgeçi kesb bazısı aylandırdı.
2: Ölçemleşken kalı iğilada 120 nesillik kala ayırıp bekildi. Bunun içinde 60 süt kalısı, 60 bordak kala rayonga ayırıp başkuruldu. İşkiliyeniyenin iştahsimati enik bulup, ünüm birbirini tolukladı. Memtimin mundaq dedi.
1: Süt kalısı bakmacılıkta asaslıqı yığın süt bilen təminleş asas kılındı. Göç kalısı köngül koyup bordak potandan çıkırıldı. İşkiliyeniye birli vaqtta terakki kılsa kesbinin xavp xatirge taqabul turuş iqtidari texmi küçüydü. Adatta o yemxeşek nisbeti tanqşaş, yuqumluq keserliklerini dezinfeksiyelip mikrob öldürüş, kündlik baş kuruş pərviş kılış qatarlıq her bir halkına qatıq igilip, ilmi tücüplük bakmıcılıkta çıngtırıp, sütkallarının sütnün muqum bulişi, göçkallarının sağlam üsb yetilişige kapalatlıq kıldı.
2: Muqim sütmen bəsi o da payda elip geldi. Базадаки яңа сүтнең һәммәсе шу җайдагы сүт мәхсулатлары карханаларын бер туташ тәэминләде. Сәтис юллары мөһим. Пулны элеш раван булды. Яңа сүт бөлекенең еллык кирими 800 мең юаньгә ятты. 60 бордак калыны юришләштырып ва төркемгә бөлеп бекип, мөддәткә бөлеп сәтип, еллык киримне 100 мең юань атрафында ашырды. Қош линиялік бақмычылық әндесі шіркетнің тежарет үнімінің мұқым өзсіге түрткі болды. Лопна хиясы, мейсірін езі игілік мәқсулаттыр чәклік шіркетінің бұғалтыры Гүлқыз Әли мұндақ деді. Біз 2022 елден башлап қалы бақмычылық кәсіпіне тәрәқи қылдырдық. Сәтіш елі мұқым, пайды көрінерлік болды. Бұныңден кейін біз бақмычылықны давамлық зорайтып, күчәйтеп, техими көп кемт аһалысының берлектә кирмен ашырып бейшиге төрткү булабыз. Кархана тараккыяты юртташларга төрткү булышны унтымыды. База шу кенттеги 4 кемт аһалысын узак муддат мөкем ишке орынлашышка кабул кылып, амминың өз жайда кирмен ашырды. Кент аһалысы Калбы Нур Мәмәтрейим мондак диде. Ишек алдыдала эшлей алайман. Шаккым мөкем. Yana bakmıcılık teknikisini öğrenelimen. Turmuşum bargan sıra yakışılını vardıdı.
1: Özgeçi çarımcılık kesbinin bir uçi ticaret bilen asasi gevdinin terakki kıldırışka, yani bir uçi amının kirimini aşırıp beyişiğe bağlanan. Memtimin süt kalısı, göç kalısı koş liniyelik

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık bana məhz?
4: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az qaldı ya xotan, ne oldu?
5: Nemiyiniz ba? Haras, balılağı nemağaş geldiniz.
3: Nemesiniz bolu yurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, ha? Valla yaxşı, dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Bıraq programımızı bu yeçanlı çişberdik. Anlıqınınla rahmet. Әдіке мұнбәт бұрақ программымызда езі кәнділеріне гүлләндіріш тоғырсыды ки, текімі көп сәрхілі хекайлар давамлық декітіңларды болуды.

Ma Shan Xiangni, Chongqing Guanyin Qiao Ko'chisidagi qo'lim qo'shnilar yig'imli qilib Lauma deb chaqirdi. 1956-yili tug'ilgan u 2026-yili partiya qurilganligining 105 yilligi paytida sharaf bilan partiya ishidagi eng oliy shon sharaf 1-yo'l ordeniga erishdi. Uning hikoyasi 38 yilni bir kundak o'tkazib, asosiy qatlamda yiltiz tortganligi, ammoga mulozamat qilganligining jonli kartinasi. Ma Shanxiang 17 yoshida ziyoli yosh bo'lgan. 21 yoshida harbiy forma kiygan, yana chegarada o'zimizni qo'g'dab qaytirmiz zarba berish jangiga qatnashgan. 1988 yili 35 yoshlik Ma Shanxiang qismdan kasb almashtirib, Chongqing Guanyin Qiao Ko'chi boshqarmasiga kelib, xalq murassatchisi bo'lgan. Ko'chi boshqarmasi cho'ng bo'lmasmi, lekin ziddiyat majralar oz emas edi. Shaqqini so'ylash, arxotinlar azorlashib kelish qo'shnilar ziddiyati. Shu chaqdan boshlab u ommaviy xizmatning birinchi sepiga boshchilab kirib, shu ishliginicha 38 yil ishladi. Lauma xizmatxonasida ko'zga eng chiliqirig'ini tamg'a yo'la paradlik tizilgan xotira daftar. 283 parça, 9 milyondan artıq xat. Bu, onun 38 yıllık asasi qatlam xizmetinin barlıq xatirisi bolub, hər bir macranın baş ayıqı və mürəssə təsiratı təpsili xatirləngən idi. O, hər vaqt mıngı işlətiş, hər vaqt xatirləşdi çıng turdi. Həm, hissiyat, davli, qanun, iş yadro qılınğan lauma xizmet usulunu xulasılab çıxdi. Bugünkü kündə o nurğun asasi qatlam kadrlarının ögünüş ülkisi aylandı. Nurğun muvaffaqiyyatlar ichidə Ma Shanxiangning ən qadrlaydığını aralıqı 10 yıl bolğan 2 parça rəhmət xəti idi. 2012-ci yili bahar bayramının aldıda ahalə Huang Yinxuan'ning dadısı kesel bolub, turmuşu qiyinçilikdə qaldı. Lauma ahvolni egilgandan keyin o'z yinidan pul chiqarib 2000 yuan qiyinchilik yordam pulini oldin berib turdi. Arqa-arqadan yana taraf-tarafga qatrab bovayning yemak, ichmak, yotoq, davolanish qatorliq masalalarini moslashtirib hal qildi. Huang Yinxuan minnatdor bo'lib tunji rahmat xatini yozdi. 10 yildan keyin Huang Yinxuan pensiyaga chiqish xizmat staji masalasi sababidan aslidagi idorasi bilan majralishib qoldi. U yana bir qaytim Lauma'ni esiga oldi. Lauma 3 oy qatrab moslashtirib, oxirida ikki tarafning yarishishiga turtki bo'ldi. Huang Yinxuan qo'liga qalam ilib, 2-chi parcha rahmat qitini yozdi. 2 parcha xatdagi atash so'zi asosiy qatlamdagi puhralarning nijatkaridan mehribon oqko'ngil akaga o'zgardi. Lauma hayajonlangan holda, siz necha 10 million qaytim yaxshi qilsangiz, necha 10 million qaytim esida qoladi, dedi. Ish bo'lsa, Laumani izdang, hal bo'ladi. Bu gap shu joyda nurg'un yillardan beri tarqalib kelgan. Uning xizmat usuli oddiy ham aql parosatga to'lgan. 24 xatlik qoida. U o'ziga o'rnidan turib kutib olish, choy quyish, anglab xotirlash, fikr almashtirib yetaklash, masalani hal qilish, sirtqicha uzatib qo'yish qoidasini bekitdi. U mundaq dedi. Ammo masala inkas qilganda ba'zida ochiqi bilan keladi. Bir stakan choy quyish, o'rin bo'shatish ochiqini azroq yandirdi. Billa aptabqa qaqlanish. Qurilish o'rnidagi majrani bir taraf qilganda, qurilish qilguvchi taraf uni havo tengshiguchlik uyiga kirib so'zlashishga taklif qildi. Ammo bo'lsa, pishg'irim issiq qoldi. U qilchi ishkillanmasdan ammo arasida turib, kunlikni rad qilib, "Men sizlar bilan billa aptabqa qaqlanaman", dedi. Kayfiyat jihatda hayajonlanishga bo'lmaydi. Qarşı tərəf məyli qançilik hayacanlansın, o özü hər kəs hayacanlansı bolmaydı. O xatirsigə, kadrlarının kəyfiyyəti turaqsız bolsıla, ziddiyyətini həl qılğıl bolmaydı, dəb yazdı.
2016 yılı pensiyaga çıkkandan keyin tashkilning tasdiqlashi bilan Marshansyang Murassaning birinchi sepida davomlik qildi. U mundaq dedi. Men yana 10 yil ishlay olaman. Bugungi kunda 70 yoshga kirgan u izbasarlarni yetishtirishga tegimi kuch chiqardi. 2012 yılı lavma xizmat xonasi qurilgandan keyin u yoshlarni yetaklashga boshladi. 2021 yılı lavma Xiaomani yetaklashni mahallaga kirgizishni umumlashtirish boshladi. Bugungi qadar Chongqing shahrida 3000 dan ortiq Xiaomi xizmat punkti qurilib, 80 000 dan ortiq kishilik Xiaomi qo'shuni yetishtirildi. Mana bu Ma Shanxiang 38 yil vaqt sarf qilib 283 parcha xatira va 9 million dan ortiq xat yozib, bir kommunistik partiya a'zosining ommaga bo'lgan cheksiz chuqur muhabbatini yozgan lavma.

0: Gangway mundaq dedi. Her günü üzülgen örükle derhal hava transport arqılıq memleketin arkayısı jaylarga toşulup, künde 10 tonluq yıkın örük seytilip atıdı. Örüklerimiz asası cahattin Guangzhou, Shenzhen, Shanghai qatarlıq jaylarga seytilidi. Xoşt nahiyesi, ölçemleşken etis pərbişi, süpetliklerini tallaşını birlikke keltürüş arqılıq, şeyhidi kuruyduğun örüknün bazar rıqabət küçünü sıcıl aşırdı. Nahiya boyca 8000 modun artıq kölemdeki şeyhidi kuruyduğun örükne yığış hizmetinin 7 ayının oturuğucu dağımlı şüm ölçerlendi. Xoşt nahiya tağarcı bazarının muavın başlıqı Qamirdin İbrahim mundaq dedi. Yığılış vaxtı qıs bolğaçqa ilgirki yıllardakiden 10 gün etrafıda burun başladıq. Yuqarı temperaturlu qabarayı qarta məxsus başquruş, pərbiş qilish, yığılış layihəsi tüzüb, etis pərbişini bütün cəryanlıq izlab nazarat qıldıq. Şunun bilan birga yig'ib olgandan keyingi ayrish yotga sur'atni tezlatib, yeng meyvalarning sifatiga kapolatlik qilib atamiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjongga nishonliq yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri. Fujian Putian Sanmingning Shinjongga yordam berish shobi qo'mondonlik shtablari Manas nohiyasiga dal joyida yordam berib, korxona, texnika, sort kirgizib, gul samsoq, yemaklik zamburg'idan iborat ikki cho'ng xos kasbni nuqtaliq rivojlantirib, dehqonlarning kirimini oshirishiga turtki bo'ldi. Tomuzda Manas nohiyasi Manas bozori yuqorqi Ergun kenti Shinxi dehqonchilik maydonining tutash ketgan o'lchamlik barnikida 120 ming tubdan ortiq gul samsoq sayohatchilarni o'zorilinish setibirishga jalb qildi. Shixanzlik sayohatchi Liang Hongyan mundaq dedi. Gul samsoq bak chiroyli, bahosi muvofiq, chechaklash mazgilimi bir qadar uzun ekan. Fujianning Futian Shinjongga yordam berish shobi qo'mondonlik shtabi gul samsoq yetishtirish o'stirish korxonasidan bir qanchani kirgizib, Manasdagi yezig'lik tarmoqi bilan birlikda maxsus yo'lash siyosati chiqarib, o'lchamlik o'stirish, uruqlik yetishtirish, guldan shakl chiqarishdan iborat 3 cho'ng bazi qurib, gul samsoqning 10 necha a'lo sortini yetishtirib, Shinjongdagi o'z oldiga bilim-mulk huquqiga ega gul samsoq uruqlikni yetishtirish tunji bazisi qurib, 3 million tal uruqlik yetishtirdi. Bazining masuli Li Liyang mundaq dedi. Putian bir necha yil Shinjongga yordam berish jarayonida texnika ixtisosliklarini uda 3 yil kirgizib yetakchilik qildi. Mayıs yetiştirişke yetekçilik kılıçtan bazarğı seliş kışı bolğan bütün jarayanını ögünüp aldık. Fujianning Sanming Shinjongga yardım beriş şöbe kumandanlık ştabi dikkatini yemeklik zemburgığı merkezleştirip, yezilik tekniki mutakhasislerini etizgi evetişini daimlaştırıp, terikçilik teknikisini kolum kol ögütüp, teriş retisipini elalaştırıp, zemburg sortını yakşiladı. Manas nayası Guangdongdi yesi Binghu kentide kooperatif baza, dehqonlar birleştirilgen taraqqiyat endisini yolga koyup, Mogu usuli süpütini zor derecede aşırdı. Fujianning Sanming Shinjongga yardım beriş şöbe kumandanlık ştabının yezigilik tekniki mutakhasisi Yang Bin mundaq dedi. Dehqonlarga yeni texnika, yeni dehqonchilik mashina uskunalarini ishlatishni o'rgatib, Manasda yemaklik zamburg'i ishlab chiqarish yo'shirin kuchini oshirdik. Fujian o'lkasi 3 yildan buyon 62 million 100 ming yuan Shinjongga yordam berish mablag'i ajratib, yezigilik uligi nuqtasidan 45ni barpo qildi. Teriqchilik baqmichilik kooperatividan 10ni qurdi. Yeni texnika yeni turdan 45ni, meva ko'ktat yeni sortidan 68ni kirgizdi. Hamda Tianshan qisqich paqisi, Taxi Xung olmisi qatorliq xos yezigilik mahsuloti markasini 7ni yaratib, Manas nohiyasining yezi kentlarini gullandirish kasb ulini mustahkamladi.
0: Stansimiz muxbiri Dongchi Yong xabar qiladi. Shinjong bo'yicha tunji qarorliq dastlabki darajalik sun'iy aql qurilishi texniklari dastlabki darajalik raqamlik boshqaruvchilardan iborat davlat darajalik kasbiy texniki darajasini baholash yaqinda tamomlandi. Bunun bilan avtonom rayonning raqamlik ixtisosliklarini yetishtirishni qiliplashtirish, o'lchamlashtirish qurilishida puxta qadam tashlandi. Sun'iy aql qurilishi texniklari va raqamlik boshqurg'uvchilar raqamlashgan taraqqiyotdan barliq kelgan yangi kasb bo'lib, kasbiy texniki darajasini baholashda davlatning

0: sepide çoğunkur yıldız tartıp, her millet meyip balalarının öz yetiliş yolunu köğül koyup koğdu dedi. Şu Cihun, İli Qazaq Abdonum oblastıdaki gaz balalarını tel cahattin tərbiyeliş hizmetini tuncu bulup kanat yaydırgan oqtkocu. 20 yıl ilgiri onun koş gezek balalarda ilgiri giyin anlaş iktidarı tosal qoğu uçuraş ahvalı görüldü. Şunundan başlap o anlaş iktidarı tosal qoğu uçurgan balalarını tərbiyeleşge küş çıkardı. Köp yıl tırışış arqılıq işki bala gəp kılışını öğünüplü kalmay, yana Ali Mektepke qobul kılındı. 2012 yılı Qorğas Nailik Alaydı Marıp Mektepi qurulup, Şü Cihun Mektep modirliğini üstü kaldı. Mektep kurulgan dastlabki mezgilde mektepte kesbi oqutqucu ve terbiyeci kemçiliydi. Tıl cahattin terbiyeli süptigi kapalat kılış üçün o her günü 3-4 saat 100 lira tıl cahattin terbiyeleşini devamlaştırıp hem oqutqucu hem atanı buldu. O mundaq dedi. Men öğretken balılarının her biri mende en tayın çoğunkuru təsir kaldırdı. Gülfire isimli kız tuncuk etim ana dep çakırganda onun anısı yığılap getdi. 2000 yılının hazırgıca Şü Cihun anlaş iktidarı tosal qoğu uçurgan 242 balığa gep kılışını öğretip cemiyetki yüzlünüşüge yardım verdi. Bunun için de 30 netçi oququcu kesbi mekteplerge qobul kılındı. Hem de oğuşluk iş qoğurlaşıp ailegi tayinişten cemiyetki cevap kaytırış kıçı bolgan tüp karakterlik özgürüşünü şıkaşırdı. O, bir mu meyip balını namratlıq səbəbden oqsız koymaslıq əqeydisi çıntırıp, cəmiyyət baylıqını paal biriktirip, anlaş iktidarı eğir dərəcdi tosal qoğu uçurgan 23 balığa həqsiz süni kulaq kulolisi köçürüş türünü qolğu kəltirdi. Bugünkü gündə Qorğas Nahiyelik Alaydı Marıp Mektibi 24 kəsbi oqutqucu 115 oqutqucu ba bütün yataqlıq Alaydı Marıp Ölgü Mektibi qaylandı. Şü Cihun mundaq dedi. Partiya Merkezi Komitetinin Marıp Adıllıqı menimce xalq üçün kılınğan ən yaxşı iş. Biri kəm qalsımı bolmaydı. Bir Qazaq momayının nəbirleri gəp qılışını öğrengenin kiyin o gelip meni quçaqlap ketti. Yüzünü yüzüm yıkıp köz iş kaldı. Meni quçaqlıqan aşu dəqiqide özümünü bəkmü bəxtli kes kaldım. Hem naiti ərzügüdək iş kılgan dək buldum.
1: Stansımız qabri. Caylardaki toluq oturu mektepken örleş imtihanıgı katnaşkan okuqçıla. Bugündün başlap şu caydaki maarif tarmaklarının nomor tekşürü süpistin umumu nomor yakki pen neticisi red tertipini sürüştürüsü boludu. Bunun içi de Ürümçi şehrinin toluq oturu mektepki örleş imtihan neticisi bugün 3'ten keyin saat 6'da. Sancı oblastının bugün 3'ten burun saat 10'da. Bortala oblastının bugün 3'ten keyin saat 5'de. Bayınğulun oblastının bugün 3'ten keyin saat 6'da ilan kılındı. Navada imtihan belgüçler neticesinin gumallansa, belgülengen vakit içinde tızımlatkan mektepke kayıtı tekşürüş ıltıması sunusu buludu. Her kaysı vilayet oblastlardaki adet kitoluk oturu mekteplerinin arxiv çıkırış en tüven tizgirlimi numar çeki ve okuç kabul kılış planı mu kendinden ilan kılındı. Bu yıl toluq oturu mektepki örleş imtihanı da toluqsız oturu mektep ok seviyesi sınıqı. Abdonum rayondaki adetki toluq oturuğu örleş imtihanı. Münasibetlik ülke bevasitə qaraşlıq şehirlerdeki Şincan toluq oturu sınıfıqa. Otura kesbi texnikumu sınıfıqı örleş imtihanı ve Abdonum rayondaki otura kesbi texnikumu örleş imtihanıdın ibaret 5 imtihanını birleştiriş endisisi davamlıq yolu koyuldu. Arzu toldırış cahette caylardaki imtihan vergüçüle, Abdonum rayondaki adet kitoluk oturu mektep ve münasibetlik ülke bivastı karaşlık şehirlerdeki Şincan toluk oturu sınıfıga koşumçu tızımlası bulut. Münasibetlik ülke bivastı karaşlık şehirlerdeki Şincan oturu kesbi texnikum sınıfıga okuç kubul kılışta 7. ayının ahri arzu toldurulut. Adetki toluq oturu mekteplerge okuqç kubul kılış cahette her kaysı vilayet oblastlıq mağarip idarları numarını aldınkı orungu koyuş, arzuğa emel kılış prinsipi asasen kubul kılış layihasını tüzüp toluqsuz oturu mektep seviye imtihanı neticisi. Universal sapanı bağlaş red tertibi asasen türgü ayırıp redki turguzup kubul kılıdı. Ürümçi şehirde paralel arzu boyuca arxiv çıkırılıdı.
0: Stansımız muhbiri Gaumin Xuy xəbər qılıdı. vatan muhabbati

0: Hürmetlik radio anlayıcılar emdi, anamgı takdim namlı kırgızcı nakşiden birlikte huzur alaylı.
1: Mirimin ısık çaydarım, altından gımbat ardağım, hatayla uşulurumdu, apakesizge harnım.

0: programımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfamızda Jongo Şenjan Otur Asya Merkezi Doğruhanısının derecesi umumyüzlük östürülüp resmi torgu çıkarıldı. 600'dan artıq doğru karhanısı makallaştı diyen mezmunda toxtalımız. Yakında 9. növetlik Jongo Asya Avrupa körgezmesi de İpek yolu davalınış kapalıtı hemkarlıq herkiti Jongo davalınış kapalıtı iktidarıdan bəhirliniş ve Jongo Şenjan Otur Asya Merkezi Doğruhanısı torgu çıkarıldı. Derecesi umum yüzlük östürülgenden kiyin resmi torgu çıkarılgan Merkezi Doğruhana yeniden 11 türlük yadroluk mülazmetini köpeytti. Makallaşkan tibi doğru karhanası 600'dan eşip dölet işçideki doğru karhanalarının eksport setiş somısını 128 milyon yuengi yetküzüşüge küç koştu. Merkezi doğruhana doğru üskünelerini körgezme kılış, torda soda kılış, bütün jariyallık sürüştürüş, çigra halkıgan sağlamlık boyuç kütünüş bir gevde kılıngan rakamlaşken universal tibi doğru tügünü bulup, dölet işçi ve halkarada Koş liniyada mas kademde yürüştürüldü. 2024 yılı davalını suğurtısı doğru bulut supsi noktada sınak kılınıp işe kırıştırıldı. 2025 yılı merkezi doğru hanının asası nuskısı torgu çıkarıldı. Bu yıl merkezi doğru hanının yeni supsinin derecesi umumyüzlük östürülüp, nuskısı özgertilip, icadi doğrularının bahasını tızımlaş, Otur Asya boyuca tibi doğrularını enge ilişni, vakalten beciriş, çigra halkıgan soda rasçotu kılış katarlıq 11 türlük mülazmet yeniden köpeytildi. Növette, merkezi doğruhana davalını suğurtısı münderecesindeki 3253 yıl doğrunu toplap bir konupkı bilenle tekşürüş, delcayda maslaştırışını işe aşırdı. 6. aygıca Ürümçide 118 davalaş aparatı, 859 parça setiş doğru dükünü davalını suğurtısı doğru bulut supsığı ulandı. Tızımğa aldırıp işletken suğurtığa katnaşkan ama cem'i 40 mıngdan aştı. Suğurtığa katnaşkan amma torda doğru bahasını seliştirip, ambar kaldığını tekşürüp, ammanın doğru tepişi kıyın buluş, davalınız suğurtısıdın doğru setivilişi kolaysız buluş katarlıq kıyın meselelerini hal kaldı. Tonuşturulışca, tor süpsi koşulgan tor sırtı tügünedin ibaret baylıqını toplaş endisi, hükümet yetekleş koşulgan bazar yetekçilik kılıçtın ibaret koşçaklık, kuzgutuş endisi, davalını soğurtısı kapalıdı, soğuduğa küç koşuş, sağlamlık kütünüşünün yuğurlaşı birleştirilgen bir gevdileşken mülazmet endisigi tayınıp, merkezi doğruhana Jongo tibi doğurgerli kespini ğarbke içi bitiştiki yadroluk motorga aylanıp, sağlam ipek yolunu yuğur süpette ortak barpa kılışka sıcıl küç koş ediken. Кейінгі қадамда мәркізі доғырхана сұпы ұқтыдар системісіні мүкеммелләштіріп, әла сұпәтлі кәсіп экологиясыны етілдіріп, тәрәқия сұпті вә өніміні ұмым үзілік өстіріді. Ұзақ мәзгілік нишан, бүтін күч білән кәсіпләшкен, халқаралашқан дүниави еңілік ярдеш доғыр үскінілері соды дүгіні құрып чықып, тәтқи қылып ечіш ижазыты, өлчәмні өзара итрап қылыш, содыны намайян қылыш, чигра халқып расчет қылыш, сағламлық бойыча күтініш мұлазымыты, илім алмаштырышны өз ішчігі алған бүтін зәнжірлік, тибби, доғыргерлік, әмкарлық экологиясы бәрпа қылыштың ибарат.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyelerge dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarhıl Nakşı Muzikalarının sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış maksıda mikrofonu aldığa teyir buldum. Emdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan en güzel küylerini huzurunlağı sunumuz Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü sanat sahnesi programımızı aldı bilen Şirin Yaray namlıq nakşını köngül aramınlağı sunuş bilen başlayımız. Kini Bahar Ağaysılı.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış verdik. Yaxtırpanlığınızla rahmet.

0: Türünü terak kılış arkalık yardımcı erişilatkan cayının terakiyat yeni kuvvetini küçeytip, ravan tutaştırış arkalık Şincan bilen Hınan'ın hemkarlık yeni boşluğunu kengeytip, kalıptın itiraf kılışını küçeytiş arkalık Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışta yeni vaziyet yaratıp, hakiki tutup emeli işleş arkalık nişanlık yardım verişinin yeni cevap kağızını tapşırmız. Xınan bilen Şincan'ın geologiyelik kan çarlaş, kesip tarakiyatı, energiye, elektri energiyesi, maarif hemkarlıkı, medeniyet, sayahatçilik tarakiyatı, adimiyet almıştırışı katarlık cihetlerde, evzellikler arkalık özara toluklaşı, koş yönelişte kuvvet koşuşu yardım verip, Şincan Xınan hemkarlıkı almıştırışının yeni sayıpsini tırışıp tutup çıkımız. Söhbet yığınında Erkin Tuniyaz bilen Vankay, Atonim rayonunun iqtisadi ijtimai taraqqiyati, hem de Xınan bilen almashtirish hemkarlashish ahvali, Xınanning iqtisadi ijtimai taraqqiyati ve nishonlik yardım berish xizmati ahvalini tanishtirdi. Xotay viloyati ve Xınan o'lkasining Shinjongga nishonlik yardım berish oldingi sap qo'mondonlik shtabidagi mas'ul yo'ldoshlar konkret xizmatning ilgirlash ahvolini doklad qildi. İki taraf hediye kılıç murasımı ötküzdü. Vekiller ömü ki Şincan'daki mezgilde Xoten şehri, Xoten nayasının yezi bazarları, mektep, medeniyet yadigarlıkları, muzi, meydan sarayları, vatanperverlik terbiyesi bazı katarlıklarına verip Şincan'ı yardım veriş hizmetinin kanat yayduruluş ve tür pilallab kuruş ehvalını tekşürdü. Şincan'ı yardım veriyatkan kadırla ıhtısaslıklarını yokladı. İgizlikteki çigrağı celeşkan Xıkın nahiyesi, Xı'an nahiyesi de yezi kentlerinin tarakiyatı, memuri işlem mulazmet merkezi kuruluşu, özgeçi kesip yetiştiriş ve Şincan'ı yardım veriyatkan kadırlarının hizmet turmuş ehvalını tekşürdü. Asasi katlamdaki ammını yokladı. Tekşürüş mezgili de iki ülke Abdonim rayonundaki Liuning, Çin Şaucan Katarlık yoldaşla Kengşiver İnkılabi Kurballar Kabristallık'ı verip, kabri süpürüş faaliyeti ötküzüp, vatanni, Çigir rayonunu koğdaş üçün kurban bolgan kahraman kurballarını çoğunkur yad etti. Xınan ülkesi rehberlerden Wangang, Jiang Min, Li Tao, Atonim rayon ve Bimtuan rehberlerden Jiang Yingchun, Kadin Kabin, Li Gang, Yang Hongbin, münasibetlik faaliyetki katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonluq partiya komitetinin muavin şucisi, Abdonim rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 7-ci ayının 5-ci günüdən 7-ci günə qədər Altay vilayətinin Burul Toqay nahiyəsi, Kök Toqay nahiyəsi və Xoten vilayətinin Xoten şəhəri Lob nahiyəsində Çigraporti, Çarvıçılıq rayonu, Karxana, Zavod, Kan, məhəllələrə gedib, ammının öyüyə girib, muqimliqni qoğdaş, noxtuluq türlə, kəsb tərəqqiyatı, iş qorunlaşdırıb, kirimni aşırış qatarlıqlarını təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş yığındı kılgan muhim sözün ruhini çoğunkuru öğünüp izcillaştırıp, yeni tarakiyat ideyesi ve yeni tebirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirine toluq delcayda umum gözlük izcillaştırıp, Jongo milleti ortak gevdisi yeni müstekkemleştiğini zıt çördep, 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini közlep, tarakiyat bilen beyhaterlikini teyhim yakşı bir tutaş planlap, özgece evzel kesip yetiştirişini tezletip, asası katlamını idar kılış ünümünü aşırıp, yukur süpetlik terakiyatı türkü bulup, 15. 5 yıllık yakışı başlaşını emelge aşırış gerek. Erkin Tuniyaz, Kızıltağ Eğizi portuda elektri energiyesi katmış katarlık ul eslehenin dereyitisini östürüp, özgertişini sıcıl algı sürüp, akıl port kuruluşunu tezletip, tamuşundun ötküzüşünün kolaylaşış sevgesini östürüp, Jungu, Mongolia, Rusya, İksat Karidori, Moyim tügünü berpa kılış gerek deb tekitledi. Kızıltağ Eğizi, Çigra Mudapya liyeniği berip, ofisir askerlerini yokladı ve ulardan hal sordu. Ular ne? Xi Jinping armiyanı kudret taptırış idgesini ögünüp ve izcillaştırıp, vatanımızın çigra lengiyesini kat'i yakşı koğdaşkı ilhamlandırdı. Erkin Tuniyaz Köktoqay nahiyesi, Saykın Bulak, Anar Dansi Çigran Mulazmet Punkti'da

0: Ke kuruluşu arkalık yetekçilik kılışını, çarbıçılık rayonunu idar kılış, kesbinin deriyetisini östürüş, halk durmuşluğu mulazmet kılış bilen çoğunkuru yoğuruşku türkü bulup, türlük siyaset, kanun nizamlarını teşvik kılışını küçeytip, ammanın kıyıncılığı, arzu telpini çin kalip, çin yesiyat, bütün küş bilen yakşal kılıp, çarbıçılarını partiyanın gipini anlaş, partiyegi minnettarlık bildiriş, partiyegi ekş, meyşkı terbiye arkalık yetekleb, Menbetnin nədin kelgerliki, kimgi minnettarlıq bildiriş kereklikini bildiriş kerek dep körsetti. Erkin Tunyaz, Köktoqay, Münkı Tömürkeni. Şinjan, Fuyoyuan yeng material şirket qatarlıq karxallarğı berip, aqılkan yeng material kəsbinin taraqiyat ahvalını egiledi. Altay vilayetinin noxtılıq türlerini alğısırış ahval dokladını anladı. Yeşil kançılık ve yeng materyal kesip zanciri caylaştırmasını sicil mükemmelleştirip, baylık evzellikini, ıksadi evzellikki aylandırışını algı sürüş gerek de pekitledi. Lopna Yasirki, Jingpu Shishang Pen Teknik Şirketi, Pinglu Sinnun Yesiglik Pen Teknik Şirket Katarlık Karxalarda, Tokumicilik, Kiyim Kecek, Bağbençlikini tutku kılıp, Mahsulatı yenlik yardış ve marka kuruluşunu küçeytip, Tekmu köp adamının iş kuruluşup, Kırmını aşırışı törtkü buluş gerek dep görsetti. Erkin Tunyaz Köktoqay Naya, Qo Ertiş, Bazırının Mədaniyet Şarkı Yolu Mahallesi de Mahalli kadrlarga, Ammanın atrapıdaki kalıpını illetidigan əməli işlerini çin kalıp, çin yesiyat, bütün küşplen yaxşı kılıp, Ammanın erişiş duyğusu ve razmellik dəriyetisini aşırışını tapaladı. Lobna yelik yaşanğallar sanatoriyası da dabalaş, yemeklik bir xatarlıgi, ot müdabiyası qatarlıq sahalardaki xayıp xatarı, yoşurun xayıpki çın qadılıp, bir xatarı yürüştürüşki hakiki kapalatlı kılış gerek tep təkitledi. Erkin Tunyaz, Xalqı Qulaylıq Saqçı Punktida, türlü xizmet tədbirlerini puxta, inçki əməliyiləşdirib, ciddi işlerini taqabıl duruş, tüyoxsuz bəqalarını bərtərəb qılış qabiliyetini aşırış gerek tep görsətdi. Çarbıçılarını yoxlap ve onların hal sorab, ammını köprek texnik maharet öğünüp, texmi bəxtlik, güzel durmuş keçirişki ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz təkşürüb tətqiqiliş davamıda monolarını təkitledi. Mülkünlükni qoğdaş tədbirlerini puxta inçki əməliyiləşdirib, kan, katnaş, sayacilik, turalğu ve şehir gezi kuruluşu qatarlıq sahalarının bexətərlikini bir tutaş yaxşı pilallab, nacar habarayda apetti müdabiyeliniş, apet zeynini yenikletiş, apettin kutquzuş xizmetini çın tutub, bexətər işləb çıxırış tövbəncəki qızıl sızqını yaxşı saqlaş. Türk kuruluşu kılıçının altın mezgilini çın tutup, kezlimi baylıq çarlaş, eçiş salmıqını zor aydıb, mədəniyet, sayahacilik tərəqiyatı törtkü buluş. Doğru siyasi netici karşını turğuzub və əməldi görsdib, ammının ətrafıdaki na doğru stil və çiriklik məsilisini, mərkəzlik tüzəşini yaxşı tutup, xizmet stilini dağımlıq yaxşılab, türlü xizmetlerinin əməl ilişib, ünün bir işçiki törtkü buluş gerek.
1: Stansımız qəbri. Bu yılın aldıngı yerimde Şinjandaki Tömür Yol Portu arkalı katnağan Jungo Avrupa Otur Asya növetçi poizi 9459'ı yetip, Boltır Kuşu Mezgildikiden 6.7% köpeydi. Bu yıl kirgendim buyan memleketinin köpcayı arkalı katnağan Jungo Avrupa Otur Asya növetçi poizi sıcılı köpeydi. Şinjan arkalık çıkıradın kirgen çıkan Jungo Avrupa Otur Asya növetçi poizimi şununla ağırlaşıp köpeydi. Toşluğun yük işçi de, devletimizde işlep çıkırılgan yeni energiyelik avtomobilinin nisbeti mu üzliksiz açtı. Alatau tamışnısının statistikisiga karıganda, bu yılın altıngı 5 ayda Alatau portu arkalık eksport kılıngan yeni energiyelik avtomobil kımmeti 2 milyard yuanga yetip, boltır kuşu mezgildegiden 164.5% köpeyip, Şu mezgilde port arkalık eksport kılınan avtomobil umumu kımmetinin 31.2%'ini egeligen. Bunun için de tömür yol arkalık eksport kılınan avtomobil 90%'ini köpürekine egeligen. Jungo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guroyi Çekli Şirketi Alatau Vokzali Yürüştürüş Seyhinin Müdiri Çin Jubin Mündak dedi. Meşgulatsız vakitini sıcılık sıkartıp, poiz, yük mənbəsi qatarlıqlarının əməli əhvalı əsasən işləb çıxırışın təşkilləş layihəsini udulluq əlalaşdırıb, növbəçi poiz qatnış ünümünü üzləksiz östürdük. Növete Alatov Tömür Yol Portu arkalık

0: cemiyet baylıqını paal biriktirip, anlaş iktidarı eğri derecede tosal qoğu uçurgan 23 balığa, haksız süni kulak kulonisi köçürüş türünü kolu keltirdi. Bugünkü günde Qorğas nahiyelik alaydı Maarif Mektebi, 24 kesbi oqutqucu, 115 oqoqucu ba, bütün yataqlıq alaydı Maarif Ölgü Mektebi aylandı. Şü Jihong mındaq dedi. Partiya Merkezi Komitetinin Maarif adlılığı, menimce xalq üçün kılınğan en yaxşı iş, biri kem kalsımı bolmaydı. Bir kazak momayının nabirleri gap kılışını öğrengenin kiyen o gelip meni kuchaqlap ketti. Yüzünü yüzüm yıkıp köz yiş kıldı. Meni kuchaqlagan aşu daqiqada özümni bekmo baxtlı kes kıldım. Hem naite erzügidek iş kılgandayk boldum.
1: Stansımız kabri. Jaylardaki toluk oturu mektepken örleş imtihanıgı katnaşkan okuqçıla. Bugündün başlap şu jaydaki Maarif tarmaklarının nomor tekşürü süpüstün umumu nomor yakki pen neticisi red tertipini sürüştürüsü boludu. Bunun içi de Birimçi şehrinin toluk oturu mektepki örleş imtihan neticisi bugün 3'ten saat 6'da. Sanji oblastının bugün 3'ten burun saat 10'da. Bortala oblastının bugün 3'ten saat 5'de. Bayınğulun oblastının bugün 3'ten kiyin saat 6'da ilan kılındı. Navada imtihan belgüsüyle neticesinin gümallansa, belgülengen vakit içinde tızımlatkan mektepke kayıtı tekşürüş ıltıması sunusu boludu. Her kaysı vilayet oblastlardaki adet kitoluk oturu mekteplerinin arxiv çıkırış en tüven tizgirlimi numar çeki ve okuç kabul kılış planı mı kendinden ilan kılındı. Bu yıl toluk oturu mektepki örleş imtihanı da toluksuz oturu mektep ok seviyesi sınıkı. Abdonim rayonundaki adetki toluk oturuğu örleş imtihanı. Münasibetlik ülke bevasta karşılık şehirlerdeki Şincan toluk oturu sınıfıga. Otura kesbi teknikumu sınıfıga örleş imtihanı ve abdonim rayonundaki otura kesbi teknikumu örleş imtihanıdın ibaret 5 imtihanını birleştiriş emdiyisi davamlık yolu koyuldu. Arzu toldırış cahitte caylardaki imtihan bergüçüle, Atonim rayonundaki adet kitoluk oturu mektep ve münasibetlik ülke bivastı karşılık şehirlerdeki Şincan'ın toluk oturu sınıfıga koşumçı tizimlası boludu. Münasibetlik ülke bivastı karşılık şehirlerdeki Şincan'ın otura kesbi teknikum sınıfıga okuç kabul kılışta 7. ayının ahiri arzu toldurulurdu. Adetki toluk oturu mekteplerge okuç kubul kılış cahitte her kaysı vilayet oblastlık Maarif idarları numarını aldınkı orungu koyuş, arzuğa emel kılış prinsipi asasen kubul kılış layihasını tüzüp toluksuz oturu mektep seviye imtihanı neticesi. Universal sapanı bağlaş red tertibi asasen türüge ayırıp redki turguzup kubul kılıdı. Birimçi şehirde paralel arzu boyuca arxiv çıkırılıdı.
0: Stansımız muhbiri Gamın Xuy xəbər qılıdı. Vətən muhabbeti Cunxua Səbri temizdiki Abdonim rayonunun 2-ci növbətlik Şincanğı yardan bir şlonqısı otur məktəb oquqıcıları məktəb futbol həlqılğış müsabıqısı boyca axbarat elan qılış yığını tünüqün çüştünkin ürümçü deyçildi. Yığında bu növbətlik müsabıqıdaki omami əlqılğış müsabıqının 7-ci ayının 17-ci günüdün 24-ci günü gecə 6 şəhərdə ötküzüldü qalıqı omami uxturuş qılındı. Bu qitimki müsabıqıda asasi qatlamda tallaş müsabıqısı ötküzüş bilən Abdonim rayon boyca əlqılğış müsabıqı birləşdirilgən 2 dərəcilik müsabıqı tüzümü qollanılıdı. Bunun içində asasi qatlamdaki tallaş müsabıqısı 6-ci ayının 20-ci günü ayaqlaşdı. 3 aydın köprek davamlaşkan asasi katlamdaki tallaş musabıqısta Şincan işçi, Şincan'ın nişallıq yardan bir batkan ölkü şehirle hem de 1000'deki 487 futbol komandası, 12.500 komanda azası her derecedik asasi katlam musabıqılırgi bir vasıta katlaştı. Cayla ve Şincan'ı yardan bir batkan ölkü şehirlerde 1100 meydan kıytımdan artıq mektep futbol musabıqısı ötküzülüp 100.000'dan artıq okuqıcı nəx meydanda musabıqı körüşge gelip kalındı. Abdonim rayonluq xalq hükümetinin Maarif baş müpettişi, Maarif Nazarti Partiya Grupusunun əzası Sün Çangbo mındaq dedi. Musabıqıda grupu aylanma musabıqısı bilen gireleşme şallaş musabıqısını birleştiriş. Musabıqçılarda yardım bergücü ve yardımgi erişkücü eşkilere birleşip komanda teşkilleş. Rayon boyu katnışış endiyesini dağımlaştırış işkaşırılıdı. cəmi 30 komanda müsabiqəyə qatnışıdı. Şincandaki 14 vilayet oblast şehir birleşip hareketlenip Şincan'a nişanlık yardım bir vatkan ülke şehirlerden münevver komanda azalarını tallab, bir de bir nisbet boyunca birleşip komanda teşkilleb, kız oğulla vekille komandasının 28'ini teşkilleydi. Şincan işlep çıkırış kuruluş 1000'den 2 komanda tallab evet alıdı. Bu növetlik müsabıqıda mevqe atışının baylıq xaslıqı koyulub, yürüşlük baş deyimliq tətqiqat, ögünüş pahaliyyatları yürüşləşdirilidir. Atış şəhərlik xalq hükümeti partiya qrupısının əzası, muavin şəhər başlıqı Mehmet Toxti tonuşdurub bundaq dedi. Müsabıq məzgilidə müsabıqı qatnaşqışlarını, muzi, çıqranı muhafizət qiliş, mədəniyyət tərbiyə bazısı, azğın kəndidiki əncür qoğutusu qatarlıq noxtlarıqı berişqi təşkilləb, müsabıqı meydanını, millətlər iştibaklıqı tərbiyəsi, çıqra qızıl tərbiyəsi, qeyri maddi mədəniyyət mırasları mədəniyyətini es qiliş, əməli körünüşlük dərs xanısıqıcı uzartıb, köpçilikini müsabıqı körüşdün sırtqı vaqtlarda çıqra rayonunun təbii şəraitini çö Hükmü yes kılıç imkaniyetine iyi kılımız.
2: Şincan Yaxşı Cay
1: Stansımız kabiri. Növetten Atonum rayonunun arkayız çaylardaki yezi kentlerde güller poreklep geçilip meyvenin kuşuydu her tarafı taraldı. Bu, gül seylis kılıç, meyve üzüş katarlık sahra sayayetinin canlanışı hem de dehkallarının kırımını köpe yetişiki türtükü boldu. Tomuzdaki yettin çayda Borultokay Nayas'taki 440 mın mo yerdeki çoğun apta peres poreklep içiliş mezgeliği kirdi. Yetti Aral Bazırı'nın Calpak kentideki tutaş ketken altın renkli gülzarlık körüp tüketkisiz güzel tüske kirip nurgun sayayetini daka kılışkı celik kıldı. Ürümçilik sayacı Lohan Ding mundaq dedi. Kent ketken abdaperestlerini suretki tarzsa, bekli çıraylık çıkıdıken, bu yargı kirip, Huddi, Fengau'nun esirdeki abdaperest dünyası kırıp kalganda tuyguğu keldim. Abad Nayası tam toğrak bazırının Toğbeşi kenti de kadem mi kadem yükselişki simuol kılıngan erkıl rendiki cuhar gülleri bəs-bəste içilip, şamaldı yelpünüp durattı. Sırçvallik sayacı Yen Xin Chao mundaq dedi. Bu yerdeki gülzarlık bekle çıraylıkken, bu gülzarlık Huddi Hasan Hüseyin'e okşaş rengarenk tüske kiripti. Mori Nayas'taki Benşen Sayahat Taşoğlu'nun yanında Cao Bisen Yezisi Şonven kentideki üstü uçuk Savmi Üzüş Bağcısı sayacılarının istirahat ötengi aylandı. Sayacı Lan Yükün mundaq dedi. Bu yerdik somila çoğun hem etlik, bazı münayet muhabıkken, təmi tatlıq bolğaçka bəkli yaqtırdım. Dihkan Li Şöbin, Benşen taş yolu tayinip, yolu boyda 4 yıl somi östürgenlikini büldürüp mündaq dedi. Hazır tünç türkümdik somila pişti, somi üzgül kildiğen xeridarlarımı naayet köp, yakında bir ton etrafıda somi setip, xeli yakşı ünüm yarattım. Bunu bu yerden evzel viviskisi kaylandırıp, ötken keşken sayacılığını Mori Savmisi'nin təmini yaktırış imkaniyetiyle yıkılımen. Şimdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçide azıraq yamğur yağıdı, temperatura 19-27 Celsius gradus kucha. Altayda hava bulutluq, temperatura 20-31 Celsius gradus kucha. Çöçek hava bulutluq bulup kiyin azıraq yamğur yağıdı, temperatura 19-33 Celsius gradus kucha. Gülcide azıraq yamğur yağıdı, temperatura 20-32 Celsius gradus kucha. Bortalada azıraq yağmur yağdı, temperatura 19-32 Celsius gradus kucha. Qarmayda hava tutuq bolup kiyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 25-35 Celsius gradus kucha. Küytünde hava tutuq bolup kiyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 25-34 Celsius gradus kucha. Şeyhanzda hava bulutluq bolup bazı ötkinçi yağmur yağdı, temperatura 24-33 Celsius gradus kucha. Санжида азрак ямгур ягуду, температура 24-33 Цельсия градус куча. Кумылда ава туток, температура 27-36 Цельсия градус куча. Турпанда азрак ямгур ягып, кейін ава тутулуду, температура 29-40 Цельсия градус куча. Корлыда ава туток болып, кейін азрак ямгур ягуду, температура 22-36 Цельсия градус куча.

0: akırmakta. Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üsp etilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkıncımakta. Radyo televizyon stansının vatan menin ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşı mesele. Şincang Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm programımızdan alışılanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükerim.
2: Mən riyasətçi Raziya Zirtəli.
1: Bu qıtımqı programımızdan mündaq məzmullarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Ürümçi şehri Saybaq rayonudaki 208 konu Ultraq rayonunun yıkılgı gaz turbasını yenilip 50 mingdan artıq ahalige nəb yetküzgenliki doğrusu sözləp birimiz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde Alatov Porti Universal Bajdın Xali rayonunun aldıngı 5 ayda import soğudu kımmetinin bu turunun şu mezgildegidin 17% aşqalıgını tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde memleket boyuca pidaila mülazımıtıdaki 400 münevver pidai Vün Yöğun'u tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqalı buludu.
0: Şincan'daki yenilikla.
1: Yettinci aydaki tomuz yazda memleketin nurgun cayları yukarı temperaturluk pişgirim sık mezgilige kadem koyganda. Karış şehri 6 ayda temperatura yıl boyu 22 Celsius gradus etrafıda bulup, tabii salkın hava cay caylardaki sayaçlarını besbeste kilip salkınlaşkı celep kıldı. Umumi uzunluğu 209,145 kilometre kilidigan Altay kum taş yolu bu mezgilde öz optimobil sayahatinin yukarı pellesini kütüb aldı. Taş yolunun koş yönülüşü de optimobil üzülmeyi ötüşüp durattı. Yol boyu tağ dalala yavı güller bilen kaplanan bolup koyuk ormanlık bilen yaraktaki yıl boyu eğrimeydiğin karlık tağ girelişip, tağ etkide tomuz yaz, tağ arısı da salkın şamal, tağ çoksı da kar buluştak özgücü menzirini şekillendirip, sayahatçilerin sepirge huzur beğişledi. Guangdongluk sayahatçı Leo Hanım mındak dedi, bu yolunun menzirisi bekçiraylıkken, havasımı yakşıyken, eğer köpçülük salkında mahcup olsa, minnince bu yer bek muvafıkken. Köpçülükken yazda Altay'a gelip salkın işini Çin könlümden tavsiye kılımen. Altay şehirdeki kıyın orman bağıtısı da ormanlıktan temperatürsi şehir rayonuninkiden 4 Celsius gradustan 5 Celsius gradus kucu töven bulup etraftaki şehir ağları. Cay cayladın kelgen sayacıyla ormanlıktaki piyadla yolu da seyli kılıp yaki derek tövede oltırıp salkın yaz küllerden huzurlandı. Cocağın'dan kelgen sayacı Cao Xueqin mundak dedi. Altay'ın temperatürsi bir kadar tövenken, bugün 20 Celsius gradus etrafı da. Bu yerde yine birkaç gün turup, etrafını mı aylanmakçı buluvat hemen. Bu yer salkındaşkı intayın maskeledikken. Keçkurun Altay Cangcun Tegi Halkara Kartili Strahat Rayoni adetin taşkırı kızı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: ötüp ketken, konurap ketken yıkılgı gaz turbu liniyası tel tökes almaştırılıp, öy işçige yeniden bir yürüş, aklı ıhtıdarlık, bihaterlik, müdafiye üskülleri köpeytilip, konu oltrak rayonlarının gaz şiltiş bihaterlik edeki kemtüklük tüptün toluklanan. Növette 7 oltrak rayonda gaz berilip şiltilgen. 108 oltrak rayonda turbu liniyasının besimini sınaş, gaz koyukluğunu tekşürüş katarlık gaz berişinin aldıdaki oralaştırış hizmeti işlini vetipti. Kalgan 93 oltrak rayonun turbu yolunu almaştırış kuruluşu tertiplik elip berilavatkan bulup barlık kuruluş onun çanın ahırı da tamamlanırken.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi örkebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta. Kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin aile.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca pida ile mulazimetedeki tüt yüz münevver pidayı ve yokunu tanıştırımız.
1: Koytun şehri Ürümçi Şarkı Yolu Koçu Başkanımızı Vormay Şimali Mehallesi'de iş bulsa Vın Hedin İzdeş Tevallik'teki her millet ahallarının ortak tanışığa aylangan. Vın Yöğün şahsiyetsiz töhpü koşuştak Pida İlanın kat'iliki ve yukarı ünümlük Murasa hizmetiki tayınıp yakında memleket boyunca Pida İla mulazımıtıdaki 400 münevver Pida'yı bulup bahalandı. Vın Yöğün bu yıl 62 yaş kırgan Komünistik Partiya azası. Şundakla mahalle Vın Hede Halık Murasa Hizmetkhanısı, Koytun Şehirlik Sırdaş Vın Hede Pida İla mulazımet etirtinin mesulü.
0: Vın Yöğün pensiyaya çıkkandın ki, nemi üçün yanılı asası katlam Murasa

Şinjan Radio Televiziya stansının Vatan Mening Ailem programması boyunca anlatış bədiq. Yaqtırıb anlığınınla rahmet. Slushatin abonuchla terminalini şürüsanla, texmi köp məzmunlardan xəbərdar bolalaysılar.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbetpıra programısını anlaşılanı karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan gezi kentlerine nezer sahibimizde, Cimisar Nahiyyesi'deki ressamlar kenti senet arkalık küç koşup gezi kentlerini güllendirişke türkü buldu. Gülce Nahiyyesi, Baytoqay bazardaki karakat beş meyvesiga aylandı degen mezmunlarını dekdenlerge sunumuz.
0: Kaltız beş mahirleri sahibimizde Pişan Ayyesi, Pişan Bazırı'nın kent ahalisi Kuyçoğumu kentinin mekanikaya aylandı. Lopna kendisinin yolu koydu degen mezmunlar dekdenlerde buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahib.
0: Kendisinin yolu koydu degen mezmunlar dekdenlerde buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde Qorğas portida yeni kesmi gülnin eksport miqdari bir hesse katlandı qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radio uçurlar. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abuçlar terminalda mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktenle programımızın tepsili mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Томуз мезгилде мивилердин кушиди төт атрапка таралган иди. Ол жыныя Байтукай базыры үстүнкү 7-10 кентидеги каркат өстүрүш басыга киргенимизде шахлар капкар каркатка толган болуп, меви хиди куюк иди. Кенттеги аялдар иш тақсиматы боюнча эмкарлашып тартиптик үзүп, мол усул манзарасын намаян кылган иди. Каркат өзгөчө тарыхчылык кесибиге тайынып, şu жайдагы дейканлар киримин мукум aşırdı. Şunun bilen bile yakın etraftaki kent ahalarının işleşki kubalı kılınıp silinmiş tüven paydası mokum yakın etrafı işe uğurlaşkılı bulduğun özgeçe yez kent 5 yol tipip çıkıldı.
1: Konak, buğday katarlık en enevi ziraetlerge çeliştirganda karkat östürüşünün evzelliki roşen bulup perviş kiliş asraşının kıyırlık derecesi tüven. Karkatın maslı şişçallığı güçlük bulup, bir kıytımla terildiğen, uzak müddet nep birdiğen zira etkitevi. Tikip ikinci yılıla meyvege kerido. Üçüncü yılı mol hosul mezgilige kerido. Keyin ki perviş kileş muapık bolsala, keyin her yılı pekat iki kıytımla suğurludu. Yıl boyu etizini ağdırış, oğutlaş katarlık iğir emgeklerini kılıçdan acıdı yok bulup, en enevi terikçılıktaki mürekkep emgek meşgulatıdın önümlük kutulgulu buludu. Terikçılık ceryanı da yeşil işlep çıkırışta çın turulup, kimyevi oğut işletmeyi tenerek önümlük kontrol kılınıdı. Etiz pervişi de vakti ve küş decilip, yetin çayının otturları da hosul yığvelinip bulgandın keyin bütün yıllık perviş hizmeti ahırlaşıdı. Dehkallarını tehimu hatırcam kılgınım. Şu ki, tehimu hatırcam kılıdığını şu ki, setiştin gəm kılıştın acıtı yok. Her yili karakat pişiş mezgili de Şincan sırtıdaki soğurigerler bazı da durup, işk aldıgıcı berip seti valıdı. Yeni meyve bazırıda təminləş ehtiyacını qandıralmağa çıqa, işləp çıxırış setiş zənciri yep qalqısı şəkildinib, dehqallarının setiş əndisi önümlük tügütildi.
0: Baytuqay bazırı üstün 7-10 kentdiki terikçi Abdıgini Abdüsəməd mundaq dedi. Minin qarqa döstürüb atqınımı 9 yıl boldi. Bu ziraatın tallaşta xatırcam bolqılı, muqum pul tapqılı bulduqalıqını közlüdüm. Ximivi oğut işlətməyimiz, eğir iş qılmayımız, bir yılda iki kıtım suğurumuz. Biz dehkallar için eğir gelmeydi. Onun üstüge ezelden özümüz yetiş yolu izlemeyimiz. Meyve pişi bilerler Şincan sırtıdaki soğudu yerler işkimiz aldığı kilip seyti bağladı. Bu yıl 30 mu yerden 150 milyon mokum kirim kıldım. Nöbette kesip terakiyat vezit nait yakşı. Ben yine 200 mu yerden obrot kılıp, terikçilik külümünü kenaytıp, kentki teyhimi köp ayalarının iş aldığıyla iş kovarlaşıp, kirimle aşırışı kutörtkü buluşuna pilala vattı ben.
1: Özgeçe terikçilik kespi emeliyleşip yıldız tartıp, kent ahalılarını işge aldıdıla, işge uğruluşuş imkaniyetige ege kılıp, kentten çıkmayla kırımını aşırıp beyişge yetekleb, kent ahalılarıge hakiki türde körgülü buluduğan, tutkulu buluduğan emeli nep eylip geldi. Baza yıl boyu şu kentteki ayalarını işleşki kubul kıldı. Canlık işleş vaxtıga azadı özüş hizmetini maslaştırıp, kentteki ayalarını hem ailesinin ağladığını haber iliş hem kırımını aşırış imkaniyetine ege kılıp, ailesinin haber iliş bilen kırımını aşırışının erişkilesine dâhli yetküzmeslikini hakiki işe aşırdı. Üstünki 7-10 kentideki 66 yaşlık kent ahalisi Maymunem İsrail bunda donuşturdu. Her gili bazıda işleymen. Karkat pişkandan başlap yığış ahırlaşkanına kadar aldıraş bolumen. Her günü seher saat 7'den başlap yığışkı başlayman. İş hakkını rast çot kılış usulü callık. Ciddi pulgı ihtiyaçlık bolganda bir günde bir kıytım hesabat kılgılı buludu. Vaktınca pul lazım bolmasa hemme işini tügütüp bolgandan keyin andın bir tutaş alsak mı buludu. Eğer aralıkta ciddi pul lazım bulup kalsa yine aldı bilen iş hakkını aldın berip keyin iş hakkını toğırlap çıkırıp hesaplaşkı buludu. Bu xil endize, callık, kolaylık bulup, işik aldıdıla işlegil buludu. Halıgan vakit gelip, ketkili buludu. Kılç korunup kalmayımız.
0: Terikçi Abdıgini'nin karkat yığışının yerimden köprek ahırlaşıp, setişkirmi 100 min yuvendin açtı. Bazı yıl boyu 15'ten 20 gece mokum işlemci bar bulup, meyve köktat üzüş yukur pahalı mezgilde günlük oturuş işlemcilik kılıdgalarının sani 72 idi. Мөлчер нече 7-чи айның отыр.

0: Tanıştırınız.
1: Pichanla hiyasının Pichan bazarı Qağıtor kentide kent ahalisi Huychongmo remont qilish özgertiş öneri. Başkalarga kızgın yardım beriştek əsli məqsidige tayinip kentdeki hemmi kişi maqtaydıgan yezi kent mexanikiga aylandı. Adatta qoşnıları yezi iyilik maşınları, dehqançılık saymalları, aile üskünlerden kaşılı çıksa, onu remont kılıp birişke yardımlaşke çakırdı. O yana dehqanlarının işlep çıkırış ihtiyacıga birleştirip, yezi iyilikige işiltildiğen türlük üskünlerini özgertip yakşılıp, kent ahalılarının yezi iyilik işlep çıkırışıga kolaylık yarattı.
0: Hazır, Huychongmo oylısı da dehqançılık doğru çeçiş maşınsını özgertip atadı. O özgərkən maşına teximi yenik əpçil bulub, bir adamın məşğulat qılışı qulaylıq. O ilin əmili yerge kəpçərləş maşinisi, çişlik çağ, Tokyo'da taqsız qatarlıq zapçaslar qoyulğan bulub, yana kent ahalıri remont qıldırış üçün elib kəlgən nurğun yezigilik maşinisi üskilir bar idi.
1: Kent ahalısı Huychongmo mundaq dedi. Bu maşına əslədə ancı yaxşəməz idi. Cazısı bək çoğ idi. Mən onu kiçikirək qılıp özgərtdim. İlgiri bək iğir, pürküşnəyçisini ulğandın keyin bir adam kötürəlməkdi. Mən yenə onunğa toluq aylın alaydıqan çağ qrupsı qoşub 360 gradus canlıq doğru pürküşnə işqə aşırdım.
0: Lauqhuynun bu bir cüb qılı əmini remont qılalaydı. Bu, Qağıtor kəntidik ahalarının Huychongmoğa ən köp baha bərgən bir cümlü söz. Üç çaklık toksiklittin karşıya çıkış, üzüm barındaki perdi yögeç maşinası toktap geliş katarlık çoğun küçük meselelerde köpçülüktün hemisi birinci vakitte onu yardımcı çakırdı. Huychongmo kepşerleş, kesiş, kalayı kepşerleş katarlık remont kılış tekniklerini pişik ilgilen bulup, önerde kamal etki yetken. Teknikisi etraflık idi. O, etiz emgeki emeliyetigi birleştirip, yakşılap, yazgan, elip yürüşge eplik yezgilik üskillerini kent ahalarının şiltişige haksız temellep, yurttaşlarının yükünü hakiki yeniklitip, ünümle aşurdi. Pichan Bazri Qağıtor kentin ahalisi Tian Guozhou mundaq dedi. Lauhu yazgan üsküller hakikaten şiltişge eplik. Tokluk yezgilik üskillerini ilgiri biz yasayalmaydık. Pekat kolumuz bilen asta asta meşgulat kılattık. Hazır lauhuyu bir aylanma cihaz yasap çıktı. O naid tez aylındı. Bir adam iki adamdan işini kılalaydı. Adette nersler bozulup kalsa onu izdep remont kıldırmız. O kepçerleştin biledi. Ünürü yakşı kalısı ötkür işini çakkan kıldı.
1: Huychongmo mundaq dedi. Nersi bozulup kalsa Kulum koşnalarının hemisi meni izdep remont kıldırdı. Partiya esası bulu spitim bilen, kulum koşnalarga yerden berip, kıyınçılıkını hel kılıp bergenlikimden nahayti hoşal men. Remont kılıştın başka men yana bazı küçük keşfiyatlarını kıldım. Meselen, adette işiltidigan, yezi iyilik üskünlerini yenik, kolay, küştecaydigan kılıp özgerttim. Bilmigellerimni doğuyundun izdeymen, ya ki, AI kuralıdan paydalanıp sürüştürüp oxşaşlarını izdeymen. AI qandaq remont qilish, qandaq tekşürüşünü eğitip beridu.
0: Huychongmo özüm öz sürüş perviz qilish ihtiyacıga maz keliş üçün öz aldığı vaqt belgili güç arqılı kontrol qılıdığan parnik avtomatik yögümü perzi sistemisini ornatdı. Kiçikini özgertiş dehqalarının könlük emgikideki çoğun avarçılıkını əl qıldı. O mundaq dedi. İlgiri her gün etizge tüt kütüm verip kilip ısık saklaş yolkunu yapattık. Hazır öyde oltırıpla kontrol kılalaydıgan bolduk. Berip kilip katırmaydıgan bolduk.
1: Günleri ötken sıri Huychongmo yezi kentlerde yıldız tartıp, qeytirkınıp tətkik kılıp, yezi iyilik maşını üskünlerini esicili yakşılıp, kolum koşnalarga halısane yarı yölek boldi. Bu addi satta dehkan partiya esası çevar kolu bilen koşnalarga mulazimet kılıp, Mesuliyetçiliği bilen yezi kentlerinin işlep çıkırışıga küç koşup, yeni devredeki asasi katlan partiye azalarının asli maksidi ve burçini canlıq izahladı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar, kaltıs bir iş mahirleri sahipimizden davranıştırıyoruz. Hem de Lopna yiyesi, meyzeri, yiyesi, ilgilik mesutatları çektik şirketinin süt kalısı ve göç kalısı koç liniyelik bakmışlık endisini tanıştırıyoruz.
2: Lopna yiyesinin dolu pasarı, seyriklik kentindeki Lopna yiyesi, meyzerin, yiyesi, ilgilik mesutatları çektik şirketinin bakmışlık bazısı kırsınız, Kalı eğili rətlik, pakız, tərtiblik bulup, işçilər yem beriş, süt seğiş, dezinfeksiyelib, mikrob öldürüş bilən aldıraş iri. Məsul xadim Məmtimin Abdullah kalı eğili arası da qatnab, süt kalısının süt beriş, göç kalısının burdiliş əhvalını təkşir vatatdi. Bu xil, qoş liniyelik bakmıcılıq əndisi bu yerini kentinin 5 ülgüsügə aylandırdı.
1: Memtimin bu cayının çarabçılık kesmenin terakkiyat istihbalının izçil ümit var bulup geldi. Lopna yiyesinin özgeçi bakmıcılıkka yar yürek buluş, şu caydaki beş başlamıtlarını yetiştiriştiğine ibaret halkın hepiyet gözü istiyazdığı tayınıp, 2022 yılı 9. ayda o Lopna yiyesi meyziren yiyesi ilgilik mesulatları çek şirketin resmi tizimine aldırıp kurup, külemleşken göç kalısı, süt kalısı, koş liniyelik

0: taqabül turistik idari texmi küçüydü. Adatta o yemhacek nisbeti tanışaç, yukumluk keseliklerini dezinfeksiyelip mikrob öldürüş, könlük başkuruş perviz kılıç katarlık her bir halkına katık igilip, ilmi tücüplük bakmıcılıkta çıntırıp, sütkallarının sütünün mukum buluşu, göçkallarının sağlam üst yetilişine kapalı kıldı.
1: Mukim süt mendesi o da payda elip geldi. Bazıdaki yeni sütünün hemmesi şu caydaki süt mahsulatları karhanalarını bir tutaş temirledi. Setiş yolları mukim, pulni eliş ravan buldu. Yeni süt bölükünün yıllık kirimi 800 min yuanga yetti. 60 burdak kalını yürüşleştirip ve türkümge bölüp bekip, müddetge bölüp setip yıllık kirimni 100 min yuan etrafıda aşırdı. Koş liniyelik bakmıcılık endisi şirketinin ticaret ünümünün mukim üstüge türkü buldu. Lopnahiyesi, Meysiren yezi iyilik mahsulatları çeklik şirketinin buğaltırı Gülkız Ali mundaq dedi. Biz 2022 yıldan başlap kala bakmıcılık kəsbini terakki kıldırdık. Setiş yolu mokim, payda körünerlik boldi. Bunun dengeyen biz bakmıcılıkını davamlıq zoraytıp, küçeytip, teximi köp kent ahalısının birlikte kirimin aşırıp beyişiğe törtkü bolumuz. Karhana terakkiyatı yurttaşlarga törtkü bolışını unutmadı. Baza şu kentteki tört kent ahalısını uzak müddet mukim işki uğurluşka kabul kılıp, ammının öz cayda kirimini aşırdı. Kent ahalısı Kalbi Nur Mehmet Reyim mundaq dedi. İşik aldıdıla işleyeleymen, şakkım mukim. Yine bakmıcılık teknikisini öğüneleymen, turmuşum barğansır yakşılını vatıdı.
0: Özgeçi çarımcılık kesbinin bir uçi ticaret bilen asasi gevdini terakki kıldırışka, yani bir uçi amının kirimini aşırıp beyişiğe bağlanan. Memtimin süt kalısı, göç kalısı koş liniyelik bakmıcılık arkalık beyiş yolu geçip, Nahiye rayonunun çarımcılık baylık evzelikini tuluk cari kıldırdı.

Yakında Şincan Dihançılık Çarımçılık Meblağ Siliş Guruhi Çek Mesuliyet Şirketi başlamçılık bilen alakadarı sahalardaki mütexessislerini teşkil edip Cenubi Şincan'ın yukarı yağ kislatalık hasın kesbinin terakiyatını çördüp məksus temlik söhbət yığını içip kesb terakiyat yolunu yanımı aydınlaştırdı. Terakiyat ortak tonuşunu mücessemlep bu özgeci yağlıktan kesbinin əməliyleştirip önüm körüstüşüge türütkü bulup Cənubi Şincan yezi iyilikinin yukur süpətlik tərəqiyyatıga yeni kuvvet koştu. Şincan Dehkançılık Çarımçılık Məbləq Siliş Quruhi Partiya Komitetinin şucisi baş müdür Cavdıcı mundaq dedi. Kiyinki qadamda təpsili iniq sağlık məlumat sistemisi arqılıq oxşaş bolmağan sort bilən deyirikçilik əndisinin masliş çalıqını bağlap deyirikçilik xəb xətirini qatlıq kontrol qılıp lahiyeni hareketçen elalaştırımız. Şunun bilen bilen sınak baskıçıda pişiklaş ve setiş alıqısını maz kademde pilallap, dehkalarının kirimini aşırışka ziç türütkü buluduğun mekanizmini orantıp, kesip paydasının dehkalarına nepiyat küzüşke kapalatlık kılıp, Cənubi Şincan'ın yukarı yağ kislatalı xasın kesipinin put kadem bilen ilgirilişige türütkü bulumuz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı, yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Bıraq programımızı bu yıl canlı çişberdik. Anlıqınlağı rahmet. Ədiki Munbet Bıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsarxılı hekayeler davamlıq dekidinlerdi buludu.

Yaqında açılğan Goyan'nın daimi işlar yığınında xalq sağlamlığının 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıxıb maqullandı. Yaqınqı yıllardan boyan sağlam jongo qurulışı tez alğı siljitilip xalqının sağlamlıq səviyyəsi sijil östi. Dövlətimiz dünya boyunca kölümü ən çox davalaş mülazimeti sistemizi, kesellikning aldını eliş tizginləş sistemizi, davalanış kapalıtı sistemizini bərpa qıldı. Hazır kişilerinin otturucu gözlemi ömrü 79.125 yaşı yetti. Asaslık sağlamlık görsetküçü otura yukarı kırmızı.